Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı sürü rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Edge girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olacaktır.

0: kilometrelerinde ve Gölbaşı Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin parça bulutlu 14, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev sağanak yağışlı 18, Kopenhag az bulutlu 11, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştine parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 14, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 18, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimağosa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Nasıl olacak acaba?
5: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
4: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her bölümde sizleri bir yazarın dünyasına davet ediyor, onun kaleminden süzülen bir öyküyle hayal dünyasında yolculuğa çıkmanızı sağlıyoruz. Bugün hayatın rastlantılarında karşımıza çıkan insan hikayelerine duyarlılıkla yaklaşan bir isimle buluşacağız. Ethem Göktürk. Onun Deli Kız adlı öyküsünde sıradan bir otobüs durağındaki bekleyişin, beklenmedik bir karşılaşmayla nasıl unutulmaz bir ana dönüşebileceğini göreceğiz. Şimdi önce yazarı biraz tanıyalım. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Ethem Göktürk 1961 yılında Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaç Çımı köyünde doğdu. Köydeki ilkokulu, ardından Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ardından memuriyeti bırakıp ticaret hayatına atıldı. Aynı zamanda kaligrafi konusunda uzmanlaştı ve merakı onu sayısız kursa yönlendirdi. Kuyumculuk, bağlama, kısa film, şiir ve hikaye yazarlığı. Edebiyata olan yolculuğu Avrasya Yazarlar Birliği'nin hikaye atölyesinde derinleşti. Göktürk'ün öyküleri kitaplarda ya da dergilerde değil, daha çok internet sitelerinde ve edebiyat dergilerinde yayınlandı. Deli Kız da bu yazarın o samimi, gözlemci ve içten anlatımını yansıtan öykülerinden biri. Şimdi bu öyküyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Ethem Göktürk'ün kaleminden Deli Kız. Durakta otobüs bekleyenlerin halini bilirsiniz. Umutla can sıkıntısı arasında gidip gelen guguklu saatin sarkacı gibidir duyguları. Haftanın son iş günüydü. Ayrancı'daki evime dönmek için otobüs bekliyordum. Kızılay'ın her zamanki kalabalığı o akşam da üzerindeydi. Bulvardaki duraklar bir an önce evine ulaşmak isteyen insanlarla doluydu. Sırada beklerken çevremdekilere pek dikkat etmem. Bu yüzden cepçiler bir defasında epeyce bir paramı yürüttüler ama huyum yine değişmedi. Ancak o günden sonra yanımda fazla para taşımamak gibi bir tedbir aldım. Otobüs geldi gelecek derken ilginç bir gelişme oldu. Onca kalabalık içinde 25 yaşlarında ince belli, orta boylu, sarışın bir bayan. Koluma girmez mi? Ne oluyor demeye kalmadan Sinancığım merhaba dedi. Devamı var, ardından iki yanağımdan öpüyormuş gibi yaptı ama öpmedi. O anda bir tanıdık görecek, rezil olacağım diye aklım başımdan gitmişti. Beni birisine benzetmiş olabileceğini hayal ettim. Zira ne adım Sinan ne de bu sarışın afeti tanıyordum. Ağzını kulağıma yaklaştırıp fısıltı halinde ''Ne olur sesinizi çıkarmayın'' derken yalvaran gözleriyle karşılaştım. Akşam karanlığında rengini seçemediğim gözlerinden etkilenmiş, içimden ''Hayırdır inşallah'' diye geçirerek suskunluğa bürünmüştüm. Kol kola bindik otobüse. O cam kenarına, ben de yanına oturdum. Gözleri otobüse binmekte olan yolcuların üzerindeydi. Araç hareket edince derin bir oh çekip özür dilerim, böyle yapmak zorundaydım dedi. Neden ki? Takip ediliyorum. Polis mi? Hayır, ipsiz sapsız takımından biri. Bunca insan varken neden benim koluma girdiniz? Mecbur kaldım. Önünüzdeki bey çok yaşlıydı. Arkanızda da bayanlar vardı. Başınız dertte sanırım. Şimdilik atlattık ya, gerisi mühim değil. Bu arada ben Nüket. Ben de Sinan değil, Cihan. Ayrancı'da oturuyorum, reklamcıyım. Ben de Hoşdere Caddesi üzerinde oturuyorum, turizmciyim. Umarım kamera şakası yapmıyorsunuzdur. Aa, çok hoşsunuz doğrusu, dedim ya takip ediliyorum. Otobüsümüz Güvenlik Caddesi'nden Hoşdere'ye çıkmak üzereydi. Yaklaştığımız durak evimin bitişiydi. Kalkıp iniş kapısına doğru ilerlerken, geçmiş olsun Nüket Hanım, size iyi akşamlar dedim. Tedirgindi ama yine de minnetle gülümsedi. Beni büyük sıkıntıdan kurtardınız dedi. Köşedeki pastanede size bir kahve ikram etmek isterdim. Teşekkür ederim ama gerekmez. Ya ısrar edersem? Otobüsümüz durağa yanaşıp kapılarını açmıştı. Aceleyle indim. O da kalkmış arkamdan yürümüştü. Aynı durakta indik. Kahve ısmarlama konusunda ısrarcıydı. Nüket Hanım, sizin için bir şey yaptım sayılmaz. Bir kahve çok zaman almaz ki diyerek tebessümle boynunu büktü. Kaybetmezsek bulduk diye geçti içimden. Sokak ortasında hem de evimin yakınında tanımadığım bir bayanla tartışmaktansa birkaç adım ötemizdeki pastanede bir fincan kahve içip ayrılmak daha mantıklı geldi bana. Madem ısrar ediyorsunuz kabul dedim. Pastaneye girerken yıllardır tanıdığım garson Cihan Bey hoş geldiniz. Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Sizi şöyle köşe masaya alayım efendim diyerek saygıyla karşıladı bizi. Oturunca daha dikkatlice baktım Nükhet'e. Maviye çalan gözlerinde hedeflediği noktayı çökerten, çökertmek ne kelime, adeta delip geçen bir enerji vardı. Yüzünde takip edildiğinden dolayı korkmuş bir hal göremedim. Çok değil, yarım saat önce kendisinin ifade ettiği gibi ipsiz sapsız takımının sıkıştırdığı birine benzemiyordu. Akşamın geceye dönüşen karanlığında birilerince sıkıştırılarak tanımadığı bir erkeğe sığınmak zorunda kalan bir bayan bana göre bu kadar rahat olmazdı. Cihan Bey dedi yine rahat bir sesle. Detaylıca tanışalım mı? Siparişlerimiz gelinceye kadar. Neden olmasın? Buyurun lütfen. Muzipçe gülerek, aa olur mu hiç? Tanışmada öncelik erkeklerindir dedi. Espri yapmak geldi içimden. Her öncelik sizin, tanışma önceliği erkeklerin. Hayret, onu niye bize bıraktınız ki? Espriyi severim Ceyhan Bey. Ancak zeki insanların yerinde ve zamanında espri yapabildiklerine inanırım. Ben de dostlarımı zeki ve akıllı insanlardan seçmeye çalışırım. Akıllı dost bulmakta zorlanmıyorsunuzdur umarım. Zorlanmıyorum. Çünkü genelde onlar beni buluyorlar. Bu sözü iltifat olarak alabilir miyim? Adrese ulaştı demek. Kelime oyunlarımız garsonun gelişiyle sona erdi. Ne alırdınız efendim diye sordu Nükhet'e. Cihan Bey benim misafirim. Önce ona soralım lütfen. Garson kendinden emin bir edayla. Cihan Bey'in tercihi her zaman sıcak saleptir hanımefendi. Başımı hafifçe eğip gülümseyerek onayladım. Nükhet bu kez şakaya getirerek ve beni mavi gözleriyle adeta tutsak ederek sordu. Ya Cihan Bey'in misafirlerinin tercihi ne olur? Kendisi genellikle tek başına misafirimiz olur hanımefendi. Garson ayrıldı. Nükhet de kahve yerine tarçını salebi tercih etmişti. Sizi tanıyor sayılırım dedi Nükhet muzip bir gülümsemeyle. Ardından sanki bir açıklamada bulunacak gibiydi. Daha doğrusu ben böyle bir şey bekliyordum. O söze nereden başlayacağını düşünürken siz takip edilen değil takip edensiniz. İçimden bir ses zekice beni takip ettiğinizi söylüyor diyiverdi. Suçüstü yakalanmışçasına yüzü kızardı. Gülen yüzü yavaş yavaş gerildi. Kırık bir sesle bunu da nereden çıkardınız Cihan Bey dedi. Birincisi takip edilen bir insan henüz bir saat bile geçmeden üzerinden korkuyu atıp normale dönemez. İkincisi garsona misafirlerimin tercihlerini sordunuz. Bunlar yetmez mi? Çok dikkatlisiniz. Devam edecekti ki cep telefonuna bir mesaj geldi. İzin isteyerek parmaklarını hızlı hızlı kullanıp uzun bir cevap yazdı. Bembeyaz kusursuz ellerini incecik parmaklarını o anda keşfetti. Tutup dokunmak istedim, yapamadım. Sizle bizle konuşurken nasıl böyle bir şey yapabilirdim ki? Sıcacık saleplerimizden birer yudum aldık. Birbirimizi süzerek ikimiz de en ince ayrıntıları kaçırmamaya dikkat ediyorduk. Nükhet beni bilerek hedef haline getirmiş, bilinçli bir şekilde fırlatıyordu oklarını. Bense onun açıklarından bir şeyler anlayarak yol almaya çalışıyordum. Sabırlıydım. Ancak karşı cinstekilerin kaprislerini hisseder hissetmez sabır dağarcığım yırtılıyordu. Tez canlı bir cihan oluyor, muhataplarımı ürkütüyordu. O nedenle bugüne kadar evlenip bir yuva kuramamıştım. Cahit Sıtkı'nın yolun yarısı dediği 35 yaşına girmek üzereydi. Yaşım ilerledikçe seçiciliğim daha da artıyor, her güzelde bir kusur buluyordum. Ailem ve arkadaşlarım başka işleri yokmuşçasına seferber olup bana uygun eş arıyorlardı. Tavsiye ettikleri bayanlarla görüşmekten çekinmiyor, beklentilerime cevap alamayacağımı hissedince uygarca eyvallah diyordum. Şimdi de bu savcı kılıklı Nükhet çıkmıştı karşıma. Bakalım bununla film nerede kopacaktı? Daha otobüs durağında ters diyebilirdim aslında. Biraz da maceracı bir yönüm olduğu için oğlum Cihan sabret dedim. Cep telefonu ile işi bitince başını kaldırıp gözlerini gözlerimden ayırmadan tebrik ederim çok dikkatlisiniz diye tekrar etti. O zaman bir açıklama yapmanız gerekmez mi? Biliyorsunuz ki sizden bir kahve içecek kadar izin almıştım. Açıklama birlikteliğimizi uzatabilir. Ne dersiniz? Uzasın mı? Bence mahsuru yok. Zevkle dinlerim. Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Ancak lavaboya gitmem gerek. Beklediğiniz açıklamayı dönünce yapsam? Sessiz kalışımı olur sayarak çantasına oturduğu sandalyeyi asılı bırakıp cep telefonunu aldı gitti. Yıllardır tanıştığım garsona işaret edip yanıma çağırdım. Sevgili dostum, hanımefendi muhtemelen birileriyle telefonlaşacak. Rica etsem kulak misafiri olur musun? Yakalanma sakın. O buraya dönmeden önce bana duyduklarını özetlersen minnettar kalırım. Garson, Cihan abi emrin olur diyerek lavaboya doğru uzaklaştı. Az sonra yanıma gelerek Abi birazdan ortak bir bayan misafiriniz gelecek diye fısıldadı kulağıma. O yanımdan uzaklaşırken Nükhet masaya dönmüştü. Bu garsonlar da çok uyanıklar. Bütün hesapları bir fincan fazla satabilmek dedim. Geçim dünyası. Onların da işi bu diye cevapladı Nükhet. Şaka bir tarafa, bir şeyler daha alır mısınız diye sordum. Şimdi değil, daha sonra belki dedi. Anlaşılıyordu ki her kimi çağırmışsa o gelinceye kadar beni oyalayacaktı. İşin doğrusu garsonun getirdiği haberle rahatlamıştım. Nihayet benim de onun tanıdığı ortak birini çağırmıştı. Kimin geleceğini o biliyor, ben bilmiyordum. 1-0 öndeydi ama bu çok önemli bir eksiklik değildi benim için. Az sonra nasıl olsa öğrenecektim. Biraz sıkıştırmış olmak için açıklamanız yarım kalmıştı, hatırlatırım dedim. Ha evet, ne diyordum? Ben diyorum ki sizi takip eden filan yok. Siz beni takip ediyorsunuz. Ha nereden çıkarıyorsunuz gibi sonuçsuz yaklaşımlarla direkt konuya girmek yerine kaçamak cevaplar ve ilave sorularla zaman kazanma çabasındaydım. Benim için sürpriz olan ziyaretçimizi Nükhet Hanım'dan önce gördüm. Kapı önündeki ticari taksiden aynı şirkette birlikte çalıştığımız Fulya inmiş, kapıdan içeri girdikten sonra birkaç adım yürümüş, oturacağı masayı seçerken güya tesadüfen görmüşçesine bize doğru geliyordu. Misafirimiz var diyerek ayağa kalktı. Nükhet bilmiyormuş gibi yavaşça geriye dönerek misafir mi diye sordu. Bu arada masamıza gelen Fulya, "Aa Nükhet, Cihan, ne güzel tesadüf böyle." "Doğru, çok güzel bir tesadüf." diyerek bozuntuya vermeden tokalaştı. İkisi sarılarak öpüştüler. "Ben sohbetinizi bölmeyeyim isterseniz," dedi Fulya saf ayaklarına yatarak. "Rica ederim Fulyacığım, lütfen bir kahvemizi içer misin canım?" dedi Nükhet. Üçüncü kişi olarak masamıza dahil olan Fulya, "Çok teşekkür ederim. Demek siz tanışıyorsunuz. İnanın çok sevindim." "Bu akşam zoraki bir tanışma yaşadık," dedim gülümseyerek. "Evet, biraz öyle oldu," diye ekledi Nükhet titreyen sesiyle. Bir şeyleri sezdiğini anlamış, bilmezlikten gelerek rol yapıyordu. Fulya, "Ne? Yeni mi tanıştınız?" diye sorunca aynı anda "Evet" dedik ikimiz de. Sonra da aynı anda "Evet" deyişimizde epeyce güldük üçümüz. Fulya'nın Dikmen'de oturduğunu biliyordum. "Hayırdır Fulya, bizim mahallede bir tanıdığa mı geldi?" "Ha evet, kuzenimin doğum günü. Buraya yakın bir apartmanda oturuyorlar. Ona yaş pasta alıp çıkacaktım ki sizlere rastladım. Sizleri birlikte gördüğüme de çok sevindim. Nükhet çocukluk arkadaşım canım benim. Ben sohbetinizi bölmüş olmayayım. Müsaadenizi istesem hem de kuzenimi fazla bekletmemiş olurum. Biz de zaten kalkıyorduk değil mi Nükhet Hanım?" "Evet Cihan Bey. Gecikirsem annem ince ince hesaba çeker. Kalkalım." Ne düşündüyse Fulya fikir değiştirdi. "Nükhet'ciğim yarın tatil. Safiye teyzeye telefon edelim, ben izin alırım. Biliyorsun ki beni kırmaz. Kuzenimle birlikte gideriz," diye bir teklifte bulundu. Bu masallara inanıyor görünerek ayrılmak için izin istedim. Hesabı ödemeye davrandığımda Nükhet, "Unutmayın Cihan Bey, sizi ben davet etmiştim. Sizin hesap ödemeniz hiç uygun olmaz lütfen," diyerek engel oldu. İki kafaları orada baş başa bırakarak ayrıldım. Aklım Nükhet'in masmavi gözlerine takılıp kalmıştı. Bir oyunun zoraki parçası olmuş gibi hissediyordum kendimi. Ama olsun, Nükhet'in gözleri bu oyuna değmez miydi? Bu tanışma oyunundaki gizemi sevmiştim aslında. Hele şu Fulya'ya ne demeli? Şirkette iki müşteriyle iş bağlayamayan Fulya nasıl da güzel rol yapıyordu. Bunun hesabını sormaz mıydım ben? Kuzen ve yaş günü baştan sona hikayeydi bence. İnanmış gibi görünmek işime geliyordu bir yönden. Ben bu oyunu sevmiştim arkadaş. Pazar gününü evden çıkmadan geçirdim. Fulya'ya telefon açıp "Bu işin aslı nedir anlat," diye sormadım. Nükhet, güzel, alımlı, pek çok erkeğin dikkatini derhal üzerine çekebilecek hoş bir kızdı. Garip bir tanışma oyununa neden gerek görmüştü anlayamadım. Böyle yaklaşımlar bir erkeğin gözünde onu büyütmezdi ki. Bu oyunu Fulya ile kurgulamış olduklarını düşünüyordum. Fulya'yı sıkıştırırsam mesele aydınlığa kavuşurdu. Hem de Fulya beni bir arkadaş olarak sever, daima da iyiliğimi isterdi. Benim kişiliğimi zedeleyecek bir şey olsun istemezdi. Sabretmeliydim. İşin gerçek rengi nasıl olsa ortaya çıkacaktı. Pazartesi iş yerime varır varmaz koridorda Fulya'yı yakaladım. "Gel bakalım Fulya, şu dedektiflik oyununuzun esasını anlat da ben de bileyim," dedim. Her zaman şen şakrak olan Fulya'da bugün bir gariplik vardı. Yüzünü kaplayan anlaşılmaz bir duruşla döner koltuğa sessizce oturdu. Karşısına geçip yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. "İşler bildiğin gibi değil Cihan. Tahmin ettiğin gibi oyun moyun yok ortada. Anlamadım. Ben filmlerdeki gibi oldu bittilerle baş başa bırakılıyorum. Sen telefonla pastaneye çağrılıyorsun. Güya kuzeninin yaş günü kutlamasına gelmişsin de pastaneye uğrayınca bizi tesadüfen görmüş gibi numara yapıyorsun. Bir açıklama yapmadan pişkinlikle oyuna devam ediyorsunuz. Bana bir açıklama borçlusun Fulya diye çıkıştım. Tamam Cihan dedi. Öyle anlaşılıyor ki her şeyin farkındasın. Nüket üniversitede okurken ev arkadaşımdı. Sonra da birbirimizden kopmadık. İyi kalpli, mesleğinde başarılı, eli ayağı düzgün bir kız. Temizdir, güzel yemek yapar. Tek kusuru varsa birazcık deli doludur. Seni de yıllardır tanırım. Birbirinize yakışırsınız diye düşünmüştüm. Tanışmanızı ben istedim. İyi de insan böyle mi tanıştırılır? Sesim sert ve sorgulayıcıydı. Fulya incindiğini belli etmemeye çalışarak aylardır ona seni anlattı. Önce bana seninle ilgili sorular sordu. Sonra iş yerimize gelip uzaktan gözledi. Emin değilim ama dışarıda da takip etmiş olabilir. Evleneceği adamı iyice tanımalıymış. Neler neler sordu bir bilsen. İş buraya kadar geldi. İnan ki kötü niyetli biri değil. İnce eleyip sık dokuyan cinsten o kadar. Evleneceği adam sinirlerine hakim mi, el eden bayanı hemen takılıyor mu bilmesi gerekirmiş. Akıllı bir kız. Evliliğini sağlam temeller üzerine kurmak istiyor. Çok da aykırı değildi yaptıkları. Gözü kapalı evet diyerek birkaç ay sonra evlilik cüzdanlarını birbirlerinin yüzüne fırlatıp soluğu mahkemede alan pek çok çift tanıyordum. Sesime yumuşaklık katarak "Beğenmiş mi bari? Sınavı kazanabildin mi?" diye sordum. Fulya'nın yüzünde her zamanki sıcaklık yoktu nedense. Ben Nüket'le oynadıkları bu oyuna anlayışla yaklaşmaya çalışırken şimdi bu ara bulucunun yüzündeki resmiyet de ne anlama geliyordu? Sınavı kazanmışsın. Ancak bilmen gereken üzücü bir durum var. İyice meraklanmıştım. Nedir? Nüket hastanede ve can çekişiyor. Buna kim inanabilirdi ki? Ne diyorsun Fulya, şaka mı yapıyorsun? Keşke şaka yapıyor olsaydım. Ne yazık ki gerçek. Sen ayrıldıktan sonra biz biraz daha kaldık pastanede. Sabrını, efendiliğini, zekanı çok beğendiğini söyledi. Bugün yanıma gelecek, her şeyi sana birlikte açıklayacaktık. Kadere bak ki o şu anda hastanede can çekişiyor. Sen burada benden hesap soruyorsun. Fulya'nın kızaran gözlerinde yaşlar belirdi, ağlamaya başladı. Ben henüz olayı tam olarak kavrayamamıştım. İki gün önce karşımda sapasağlam oturup beni sorgulayan birisinin şu an can çekişiyor olmasını bir türlü kabullenemiyordum. Merakla, rahatsızlığı nedir diye sordum. Tinerciler dedi Fulya. Apartmanlarının merdiven boşluğunda tinercilere denk gelmiş. Çantasını istemişler. Direnince kalbine saplamışlar bıçağı. Aman Allah'ım, olamaz. Hemen ameliyatı almışlar. Şimdi yoğun bakımda. Fulya'nın anlattıklarıyla şoka girmiş gibiydim. Kendimden başka suçlayacak kimseyi bulamıyordum. Hastaneye gitmeyi ne güzel reddetmiştim. Sonradan karar değiştirip olur demeseydim belki de bu acı olay Nüket'in başına gelmeyecekti. Ya da yaş günü yalanına inanmış gibi görünüp erkenden ayrılmamalıydım yanlarından. Nüket'i evine kadar ben götürmeliydim. Sevgiyle acı hep böyle birlikte mi çıkar insanın karşısına diye söylendi. Fulya bunu duydu, derinden bir iç çekerek ameliyat sonrası başucundaydım. Biliyor musun, senin adını sayıklayarak açtı gözlerini. Karşısında beni görünce utandı. Gülümsemeye çalıştı ama pek başaramadı. Cihan'ı tanıdım Fulya dedi yorgun sesiyle. Cihan pırlanta gibi. Tam aradığım gibi. Hayatı onunla paylaşabilirim. Bu kadarcık konuşma bile onu halsiz düşürdü. Gözlerini kapatarak tekrar uykuya daldı. Fulya'nın yanakları bir kere daha ıslanmıştı. Bense o bıçak darbesini kendim yemişçesine acıyan yüreğimin olanca içtenliğiyle Nüket için alemlerin Rabbine el açıp yalvardım. Bu deli kızı çok sevdim. Ne olur benden alma Allah'ım.
0: Ethem Göktürk bu metinde sıradan bir günün dramatik bir karşılaşmayla nasıl unutulmaz bir ana dönüştüğünü akıcı ama içten bir dille sunuyor. Karakterlerin kısa diyaloğundaki samimiyet ve gizem duygusu öyküyü kalbimizde yaşamaya değer kılıyor. Sevgili dinleyenler, Ethem Göktürk'ün Deli Kız adlı öyküsünün satırlarından içimize dokunan bir karşılaşmayı birlikte yaşadık. Bir anlık bakış, sessiz bir fısıltı. Hepsi bizi biraz düşündürdü, biraz gülümsetti, belki de biraz tedirgin etti. Programı ve öyküyü Mehtap İnan'ın sesinden dinledik. Sevgili dinleyenler, Ethem Göktürk'ün Deli Kız adlı öyküsünün satırlarından içimize dokunan bir karşılaşmayı birlikte yaşadık. Bir anlık bakış, sessiz bir fısıltı. Hepsi bizi biraz düşündürdü, biraz gülümsetti, belki de biraz tedirgin etti. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek, hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle $24 milyar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz İnsansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda $11 milyar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği

F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filin'in sultanları ligin 3. haftasındaki 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Herevoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olan diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, iç ve Doğu Akdenizli, Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, perşembe günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, perşembe günü Kuzey Ege, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Age girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle $24 milyar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetini sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda $11 milyar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Herevoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk. Smolc için transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Kız Yatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdenizli, Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için çayla ilgili birkaç efsane araştırdık. Bakalım siz de bizim kadar sevecek misiniz? Çay öylesine hayatımızın içinden, öylesine eskilerden ki pek çok hikayenin içinde hep çay var. Çayın bulunuşu da, günden güne yaygınlaşması da aslında masal gibi. Rivayet o ki çok eski zamanlardan birinde Çin'de Shennong adında bir adam yaşarmış ve bu adamın şeffaf bir göbeği varmış. Böylelikle değişik bir bitki yediğinde midesini izleyerek neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu anlayabiliyormuş. Ve anladığını da insanlara öğüt olarak verebiliyormuş. Japonya'daki bir masala göre ise 7 yıl boyunca durmaksızın meditasyon yapan Bodhidharma çay yaprakları sayesinde uyanık kalmayı başarıyormuş. Kore'deki bir başka anlatıda çay tohumlarını gökten inen bir yumurtadan doğan kralın eşinin getirdiğini söylüyorlar. Şeffaf göbek, 7 yıl uyanık kalmak, göklerden gelen bir yumurtadan doğmak, masal olsa da bütün bu semboller insanın kıt bilgisiyle doğa karşısında verdiği uzun mücadelenin başarılarını anlatır. Ama çayla ilgili en ilginç hikaye şudur. Efsaneye göre Hindistan'da Bodhidharma uzun bir meditasyon esnasında çok yorgun düşmüş ve uyuyakalmış. Uyandığında kendisini cezalandırmak için göz kapaklarını keserek yere fırlatmış ve toprağa düşen kesik göz kapağı parçaları kök vererek çay bitkisine dönüşmüş. Birkaç yaprak kopararak çiğneyen Bodhidharma bir anda kendini aydınlanmış hissetmiş. Aydınlanmış, dinç ve uykusuz. Odaklanarak meditasyonunu tamamlamış. Bu efsaneye göre o günden sonra çay bitkisinin uyku kaçırdığına ve zihni berraklaştırdığına inanılmış. Hindistan'da meşhur olan masala çayı Hintlilerin baharat ve sütle hazırladığı bir çay çeşidiymiş. Hindistan'ın diğer önemli siyah çayı Darjeeling'i tanımlarken de genelde şampanya benzetmesi yapılırmış. Yılda 5 farklı hasat zamanı olan bu çayın üretildiği toprak yıl ve zamanı tadımında büyük farklar yaratıyormuş. Ruslarda çay mide ağrılarını gidermek için içiliyormuş. Ruslar da Türkler gibi her öğün arkasında çayı içmeyi çok seviyorlarmış. Ve buna da Rus kervanı deniyormuş. Çin'den bir yıl aşkın sürede develer üzerinde getirilen çaylar, kurulan kamplarda yakılan ateşler sayesinde tütsülü bir tada kavuşup Rus tüketicilere bu şekilde ulaştığından bugün aynı tadı yakalayabilmek için fermantasyon yöntemi uygulanıyormuş siyah çay için. Ve Çin'de közlü bir çay çeşidi varmış. Ateş isinde kurutulduğu için tadı yanık ama aynı zamanda da güzelmiş. Arjantin'den Kenya'ya kadar pek çok ülkede yetiştirilebilen çay en fazla Avrupa'da içiliyormuş. Çinlilerin çay seremonisinde seramik veya porselen demliklerde ya da Givan adlı kapaklı fincanda bir çay tepsisi üzerinde demlenen çay karşılıklı olarak içiliyor. Kimi yörelerde çay hayvanı olarak adlandırılan ve seramikten yapılan ufak hayvan figürleri de bu tepside yer alıyor. Çay fincanlarından önce iyi şans getirdiğine inanılan bu minik figürlere çay dökülüyor. Japonya çay seremonisi ise daha farklı. Çayın hazırlanışı, sunumu, misafir tarafından kabul edilişi, çay odasının dekorasyonu gibi temel prensipler korunuyor. Hafif atıştırmalıkların da olduğu samimi çay buluşmalarına çakai adı veriliyor. Çaji ise çayla birlikte Kaizeki mutfağından yemeklerin de servis edildiği resmi yemeklerin adı. Chabana, çay çiçeği adlı ritüel de çay seremonisinde kullanılan çiçeklerin aranjmanın sanatına verilen isim. 21. yüzyılda çay satışları düşüp kahvenin yükselişi başlıyor. Ama bununla birlikte çay hiçbir zaman vazgeçilmeyen bir içecek olarak sofralarda ve hemen her kültürde yerini koruyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar çayınız demli, keyfiniz, neşeniz yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Age girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6 kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları

0: Yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdenizli, Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Döş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: biliyor muydunuz?
1: Bitkiler güneşe nasıl yönelirler? Bitkilerin güneşe yönelmesine vesile olan hormonun adı oksindir. Oksin, ışığı sevmeyen bir hormondur. Bitkide de sürekli ışığın geldiği yönün aksine kaçar. Oksine yüklenen önemli vazifelerden biri de hücre bölünmesini sağlamaktır. Dolayısıyla oksinin biriktiği bitki kısmında hücre bölünmesi daha hızlı olur. Mesela ayçiçeğinin gövdesinin ışık almayan kısmındaki hücreler çok hızlı bölününce o bölgede hücre sayısı artmaya başlayacak ve tepedeki kısım güneşe doğru itilmiş, yani güneşe dönmüş olacaktır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çatalı sol elle tutma alışkanlığı nereden gelir? Resmi yemeklerdeki en sıkıcı durumlardan biri de budur. Sağ ellerini kullanan insanlar için sol elle çatala hükmetmeye çalışmak sıkıntı verir. Hele etin yanında aynı tabakta pilav da varsa sol eldeki çatalla pirinç tanelerini düşürmeden ağza ulaştırmak gerçekten alışkanlık ister. Bereket çorba kaşığı için böyle bir kural yok da sıcak çorbayı üstümüze başımıza dökmeden içebiliyoruz. Çatal bıçakla yeme adabımızı kökeni saray ve asil sınıfına dayanan Avrupa kültüründen almışızdır. Her zaman rahat hareket etmeyi seven Amerikalılarsa bu görgü kuralına pek uymazlar. Eti sağ ellerindeki bıçakla kesip ellerindeki çatalla bıçağı takas ettikten sonra sağ ellerine aldıkları çatalla yerler. Yemekte eti kestikten sonra bıçağı masaya bırakarak çatalı soldan sağa alıp eti ağza götürmek, sonra çatalı sola, bıçağı tekrar sağa ele almak ve bu hareketi yemek boyunca tekrarlamak yemek yeme hızını düşürür. Yemeği yavaş yemek bazı toplumlarda yemeğe saygı ifadesi olarak görülürken, bazı toplumlarda ise bu davranış yemek adabı bakımından saygısızlık olarak karşılanır. Bir görüşe göre Amerikalıların çatalı tutuş şekillerinin ardında rahatlık değil, alışkanlık yatıyor. 1700'lü yılların ortalarına kadar Amerika çatalsız bir toplumdu. İnsanlar yemek yerken sadece bıçak ve kaşık kullanıyorlardı. Kaşık kesilen eti tutmaya yararken bıçak hem kesmeye hem de batırıp ağza götürmeye yarıyordu. Daha sonraları sofralardaki bıçakların uçları yuvarlaklaştı. Eti kestikten sonra kaşığı sağ ele alıp eti ağza götürme alışkanlığı başladı. Çatal kullanılmaya başlanınca da aynı alışkanlık devam etti. Avrupalılarsa aradaki bu kaşık kademesini hiç yaşamadılar. Yemeği ağza götürmek bakımından doğrudan bıçaktan çatala geçtiler. Yemeğin temposunu düşürmek gibi bir görgü kuralları yoktu. Sağ elini kullanan bir insan için bıçağı sol elle ileri geri hareket ettirip eti kesmek zordu. Ama sol elle çatalı ete batırıp ağza götürmeye alışılabiliyordu. Asil sınıfının her zaman zorlayıcı ve gösterişe yönelik nezaket kuralları, çatal kullanımı halka yayılınca da devam etti. Avrupa'da ve oradan yayılan kültürlerde yemek süresince çatalın sol, bıçağın sağ elde tutulması gelenek haline geldi. Avrupalılar çatalı ellerinde tutarlarken çatalın uçları yere bakar. Amerikalılarsa çatalı sağ elde, uçları yukarı bakacak şekilde tutarlar. Yemekten sonra tatlı yenilirken çatalın sağ elde olması ise hiçbir kültürde görgüsüzlük anlamına gelmiyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yetişkin bir insanın günde ortalama 23 bin kez nefes aldığını, Amerikan halkının %49'unun her gün kişi başına 3,3 fincan kahve tükettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sonuç bildirisinde ittifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin başarıyla tamamlandığını belirterek, Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz dedi. Türkiye'nin NATO'da adil külfet paylaşımı kapsamında daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, müttefikler arasındaki savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, F-35 süreci kapsamında S-400'lerin geleceğine ilişkin soruyu bizi izlemeye devam edin sözleriyle yanıtladı ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. Bir gazetecinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri yönündeki açıklamalarını hatırlatarak bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı şeklindeki sorusuna ise Erdoğan, her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır yanıtını verdi. Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu belirtildi. İran basını ise bu şehir, Bender Abbas ve Silik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ve spor, Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek Avusturya kampında oynayacağı diğer hazırlık maçlarında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'de, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la karşılaşacak. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre serbest finalinde milli sporcu Ahmet Mete Boylu 1.45-68'lik derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Milli sporcu elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19 artı yaş kategorilerinde yine Türkiye rekorlarında sahip oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

bu sabahlar sevgili dinleyenler. Mitolojinin Sesi Radyosu'nda basını gündem programımız başladı. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 8.25'i gösteriyor. Saatler onu gösterirdek yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündem değer bulan haberleri aktaracağız. Mikrofonda ben Nuşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. NATO nikah tazeledi başlığı atılmış gazetenin manşetine. Bugün NATO Ankara zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı. Üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit için buluştuğu belirtilip, NATO, ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmayı sürdürecek denildi. Rusya ve terör tehdidine karşı koymak için müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü hayata geçirdiği hatırlatılan bildiride, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025'te temel savunmaya yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı belirtildi. Yatırımların savunma sanayini güçlendirdiğini işaret edilip, Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni anlaşmayı duyuruyor, birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Savunma sanayinde işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için müttefiklerden yararlanacağız denildi. Geleceği inşa etmek için daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak hedeflendiği aktarılan bildiride, Avrupalı müttefiklerle beraber Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ittifakın savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğine vurgu yapıldı. Bildiride müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz desteğinde birlik içinde olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz'de seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyor değerlendirmesi yapılıp, Türkiye'ye gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkür edildi. Erdoğan'dan Netanyahu Miçotakis'e açıklamaların dünyada yeri yok şeklinde bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha güçlü NATO temellerinin Ankara'da atıldığını belirterek soğuk savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Ama bugün savunma sanayimizle birlikte müttefiklerimizden ilerideyiz dedi. Erdoğan, Türkiye F-35 satılmasını istemediklerini söyleyen Netanyahu ve Miçotakis ile ilgili ise açıklamalarının dünyamda yeri yok ifadelerini kullandı. Trump'a teşekkür eden Erdoğan, dostluğumuzun altını çizmesi anlamlıydı dedi. Salonda Erdoğan, Trump'la Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın dörtlü sohbeti dikkat çektiği bilgisi veriliyor haberde. Meloni'ye Antalya daveti alt başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında ikili temaslarda bulundu. İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulünde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmaya konuşmak istediğini belirten Erdoğan, Meloni'yi Kasım'da Antalya'daki COP31 liderler zirvesine davet etti. Kalıcı barış için devam bir diğer alt başlık. Almanya Şansölyesi Merz'le görüşmesinde de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinde Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret gösterileceğini söyledi. Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti. Macron'a geçmiş olsun başlığı altında paylaşılıyor bu haber Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler.
NATO zirvesi harikaydı sözleri var. Bir başlıkta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Zirve harika geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça da güçlü diyen Trump, F-35 konusunda ise kesin karar vermedim ama eğilimim olumlu ifadelerini kullandı. Ay Yıldız'ın ilk konukları bir başlık. Ay Yıldız Müşterek Karargahı önceki gün NATO Savunma Bakanları resepsiyonuyla kapılarını ilk kez açtı. Davette konuklara sunulan Ay Yıldız sofrası Anadolu'nun kadim kültürünü, Cumhuriyet'in ortak değerlerini ve geleceğe güvenle yürüyen Türkiye'nin üretim gücünü aynı masa etrafında bir araya getirme anlayışı çerçevesinde kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın notunda saatler 19.23'ü gösterdiğinde mutfakta ilk ocak yakıldı ifadesi dikkat çekti. Gelinliği bozmadı. Yurt dışı ziyaretlerinde sabah koşusu yapmasıyla tanınan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da gelinliği bozmadı. Macron'a Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti. Görünce başını çevirdi. Aile fotoğrafı çekiminde İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi ve göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Meloni'nin kendisine hayranlıkla bakar gibi göründüğü bir fotoğrafı paylaşarak "Uzaklaştırma emri gerekiyor" diye yazmıştı. Dış basında Ankara zirvesi, zirvenin en büyük kazananı başlığı var. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi dünya basınında geniş yankı buldu. Politico internet sitesinde zirvenin sonunda tek bir net kazanan bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yaptı. Yunan Sky TV'de Erdoğan NATO zirvesinin en büyük kazananı oluyor başlıklı haber yayımladı. Logonun üzerinden paylaşalım haberler. Milliyet gazetesinden Beştepe'de stiller konuştu. Ankara, NATO zirvesi boyunca yalnızca diplomasi trafiğinin değil, zarif stil seçimlerinde merkezi oldu. Estonya Başbakanı Kristen Mikal'ın eşi Evelyn Oras, tercih ettiği kırmızı elbiseyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Czechia First Lady'si Monika Babisova da beyaz uzun elbisesiyle sade ama iddialıydı deniyor haberde. NATO masasında Anadolu turu başlığı da var. Milliyet gazetesinde NATO zirvesinin resmi akşam yemeğinde Türkiye'yi ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutağ'ın imzasını taşıyan, Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen lezzetlerden oluşan özel bir menü sunuldu. Trump'ın en çok dana kaburga tandırı ve beğendiği, sevdiği Beyaz Saray'ın menüsüne koydurmak için tarifini istediği öğrenildi. Macron ve eşinin de Urla sakız enginarıyla Tokat asma soslu salatayı beğendiği belirtildi. Trump akşam yemeğine ilişkin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı hatta belki 12'ydi dedi açıklamasında. Çankaya'da ağırladı. Milliyet gazetesinden paylaştığımız son başlık detay şöyle: Emine Erdoğan NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesil korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katılan Emine Erdoğan, öğle yemeğinde lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı, geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Milliyet gazetesini bu haberle noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl? Şu dakikalarda köprülerde yoğunluk görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'da D100 karayolunda yoğunluk var. Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar
yarım saatte gidiliyor. Tem'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar, yine Tem'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, D100 Karayolu'nda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 20 dakika yolculuk süreleri. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı yolunda Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar da 20 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Bostancı'dan Erenköy'e kadar, Atatürk Caddesi O2 bağlantı yolu Akasya Sokağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, D100 Karayolu'nda İdealtepe Kavşağı'ndan Bostancı'ya kadar, Tem'de Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar yoğunluk var. Yaklaşık 15 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Sevgili dinleyenler, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yıldan Suadiye'ye kadar, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Meclisi Mebusan Caddesi Eminönü'nden Gümüşsuyu'na kadar, Tem'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmes Köprülü Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan ve çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı dinleyelim, ardından Sabah gazetesinden başlıklarla basında gündem programımız devam edecek.

sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda bir şarkı arasının ardından gazetelerden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesinden aktaracağız haberler zirvenin kazananı Türkiye başlığını atmış Sabah gazetesi bugün manşetine. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu deniyor alt başlıkta. KATS'a kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor. KATS'a, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası, sevgili dinleyenler. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedariğinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerin gündemini aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı. Ankara, iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı. Alt başlık, Başkan Erdoğan, zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şöyle devam ediyor, ittifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz. Başkan Trump zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum. Trump, Türkiye'yi olumlu yaklaşım içerisinde F-35'lerin teslimi gerçekleştiğinde dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bir sıkıntımız yok. Liderlerin mehteranla karşılanması konusunda hepsi övgüyle bahsetti, tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dedi şeklinde açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderlerle görüşme maratonu bir diğer başlık. Başkan Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Şansölyesi Merz ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Sonuç bildirgesinde Ankara damgası bir diğer başlık. Bugün Sabah gazetesinde yer bulan Türkiye'nin etkisiyle NATO bildirgesinde müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması vurgusu yapıldı. Bildirge cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkürler ifadesiyle son buldu. Müttefikler arasında savunma ticaretindeki engelleri kaldırmak ve işbirliğini azami düzeye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte çalışabilir yapay zeka modellerini benimsiyoruz. Tüm alanlarda belirlenen hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Birbirimize saldırı hepimize yapılmış sayılır. Birliğimiz özgür ve demokratik uluslardan oluşan 1 milyar vatandaşın güvenlik temeli olmayı sürdürmektir. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisine saygı çağrısında bulunuyoruz. Muharebe üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Bugün Ankara'da 50 milyar dolar tutarında yeni tedarik projeleri duyuruyoruz. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim taahhüdünde bulunmaktadır deniliyor bildirgede sevgili dinleyenler. Erdoğan harika lider, çok iyi bir müttefik, bir diğer haberin başlığı Sabah gazetesinde yer bulan sevgili dinleyenlerimiz. Evet, başlığın detayını paylaşalım. NATO zirvesinin çok başarılı geçtiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir insan, harika ve çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var. Bundan dolayı da bu kadar başarılı ve iyi bir ülkeyi yönetiyor, diyor.
Erdoğan müthiş bir iş çıkardı, çok iyi bir müttefik oldu. Türkiye harika ve çok büyük bir ülke. Askeri olarak çok güçlü. NATO'daki en güçlü ikinci ülke diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Trump'tan bayrak jesti bilgisi de veriliyor. Alt başlık olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diğer liderlerden farklı olarak makam aracına Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Türk bayrağı da astı. Dijital çağda çocuklarımızı korumalıyız. Başlığının detayı ise şöyle: Emine Erdoğan, Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Gelecek nesli korumak temalı toplantıda konuştu. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye ne kadar maruz kalacağı, yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak devletlerin sorumluluğudur, diyor. Ne kadar gurur duysak az başlığı var. Bugün Yavuz Donat'ın vitrin yazısında Ankara'daki başarılı organizasyon bize şunu göstermiştir. Türkiye bugün çok kutuplu dünyanın vazgeçilmez ve sözü dinlenen aktörüdür. Bu gerçeği artık dünya liderleri de kabul ediyor, diyor Yavuz Donat yazısında. İmamoğlu'nun şovu hakimden döndü, savunmadan kaçtı, duruşmayı sabote etti. Başlığın detayları 12. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Boşanmak isteyen eşini durakta katletti. Şanlıurfa'da 67 yaşındaki koca dehşeti başlığı var. 3. sayfada veriliyor detaylar. 15 Temmuz gecesi korku değil, iman kazandı. Gazi Ahmet Alkılıç destansı mücadeleyi anlattı. Merak eden dinleyenler için detayları 8. sayfada yer buluyor Sabah gazetesinde. Evet, bu başlıkla tamamlamış olduk Sabah gazetesini. Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki duruma bakalım şu dakikalarda. Ankara'da fazla yoğunluk görünmüyor. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi'nde hamam önünden NATO yolu girişine kadar 15 dakika yolculuk süresi. 2452. cadde, 1859. cadde, Beytepe yolu, Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar, Dikmen Caddesi'nde Cevizlidere Caddesi girişinden polis evine kadar, aynı caddede polis evinden Cevizlidere Caddesi girişine kadar yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. İrfan Başbuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar yoğunluk var. 10 dakikada kat ediliyor güzergah. Diğer yollarda ortalama süreler 5-6 dakikanın altında Ankara'da sevgili dinleyenler. Trafikte kolaylıklar diliyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Fenerbahçe Greenwood'u getiriyor. Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı. Mason Greenwood'la mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli kulüp Ake'den sonra Avrupa'yı sallayan yeni bir transfere daha imza attı. Mason Greenwood, 24 yaşındaki sağ kanadın dün Roma'ya gideceği ileri sürülmüştü. Fenerbahçe hemen yeni bir hamle yaptı. Kanarya Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız kulübüne 40 milyon avro artı bonuslar olmak üzere bonservis bedeli ödenecek. Greenwood İstanbul'a gelip 4+1 yıllık imza sözleşme imzalayacak. Aslan'dan Cam Seferi Galatasaray 10 numara transferi için yeni hamle yaptı. Bild gazetesi Cimbom'un 20 yaşındaki Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a yaptığı 35 milyon avroluk teklifi 40 milyona çıkardığını duyurdu. Tarafların Almanya'da yakında yeniden masaya oturacağı belirtildi. Curtis Jones atağı, alt başlık İngiliz basını. Galatasaray'ın Liverpool'un merkez orta sahası Curtis Jones'u istediğini yazdı. Bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki İngiliz yıldızın değeri 25 milyon avro. Salih Özcan Beşiktaş'ta, transferin hızlı takımı Beşiktaş, Salih Özcan'da da mutlu sona ulaştı. Kara Kartal anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki ön liberoyu dün gece İstanbul'a getirdi. 1.82 boyundaki yıldız bugün sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllık imza atacak.
Stopere Opoku, alt başlık Kara Kartal, Başakşehir'in 27 yaşındaki stoperi Opoku'yu yakından takip ediyor. Dünya Kupası'ndan dönen Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku için girişimler hızlandı. Prestiani fırtınada. Record gazetesi Prestiani Benfica'dan ayrılmaya çok yakın. 20 yaşındaki sağ kanat kısa süre içinde Trabzonspor'a katılacak. Benfica 20 milyon avro kazanacak bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberleriyle Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla gündemde yer bulan haberlerle basında gündem programımız devam edecek.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Müttefik ülkeler, savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda İşbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sonuç bildirisinde ittifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin başarıyla tamamlandığını belirterek, Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz, dedi. Türkiye'nin NATO'da adil külfet paylaşımı kapsamında daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, müttefikler arasındaki savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, F-35 süreci kapsamında S-400'lerin geleceğine ilişkin soruyu "bizi izlemeye devam edin" sözleriyle yanıtladı ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. Bir gazetecinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri yönündeki açıklamalarını hatırlatarak bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı şeklindeki sorusuna ise Erdoğan, her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır yanıtını verdi. Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu belirtildi. İran basını ise Buşehir, Bender Abbas ve Silik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ve spor, Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek Avusturya kampında oynayacağı diğer hazırlık maçlarında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'le, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la karşılaşacak. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre serbest finalinde milli sporcu Ahmet Mete Boylu 1.45-68'lik derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Milli sporcu elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19 artı yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşım yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 9.29'u gösteriyor. Saatler onu gösterinerek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural eşlik ediyor sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. İlk gazetemizden haberleri aktarmadan önce bugün 9 Temmuz 2026 tarihte bugün 1816'da Arjantin İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1850'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü. Yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu. 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Nashville, Tennessee'de iki tren çarpıştı. 101 kişi yaşamını yitirdi, 171 kişi de yaralandı. 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı. 1922'de Amerikalı yüzücü ve sinema oyuncusu Johnny Weissmuller 100 metre serbest stil yüzmede 58,6 saniye ile dünya rekoru kırdı. 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda müttefikler Husky harekatını başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan Adası'nı ele geçirdiler. 1951'de Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, antikomünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için 6 ay hapse mahkum oldu. 1952'de Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. 1961 Anayasası halk oylaması sonucunda %61,5 evet oyuyla kabul edildi. 1974'te şair Hilmi Soykut vefat etti. 1982'de Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü. Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi yaşamını yitirdi. 1990'da oyuncu ve yönetmen Reşit Gürzap, 1991'de felsefeci ve yazar Orhan Hançerlioğlu vefat etti. 1991'de Güney Afrika 30 yıl aradan sonra olimpiyatlara tekrar kabul edildi. 1993'te şair ve ressam Metin Altıok 2 Temmuz'daki Sivas katliamından ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1997'de İstanbul Beykent ve Çankaya Üniversiteleri kuruldu. 1998'de İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada biri turist, ikisi çocuk, 7 kişi öldü, 7'si yabancı uyruklu, 120 kişi de yaralandı. 2002'de Afrika Birliği örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı. 2002'de Hüsamettin Özkan'dan boşanan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı. 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı. 2006'da Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı 200 yolcusuyla Sibirya İrkutsk Havalimanı'na inişten pistten çıktı. 122 kişi yaşamını yitirdi. 2008'de Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu saldırısı gerçekleşti. Başkonsolosluğuna yönelik saldırıda 3 kişiyle 3 polis yaşamını yitirdi. 2011'de Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti ve son olarak 2013'te Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olaylar böyleydi sevgili dinleyenler. Basını gündem programımızda akşam gazetesinden paylaşalım haberler. Savunmada engeller kalkacak başlığı var bugün manşetinde akşam gazetenin. Başkan Erdoğan'ın NATO 3.0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılır çağrısı zirve bildirisine yansıdı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kalkacak deniyor alt başlıkta. Detayı paylaşalım. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekildi. Bugün Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları yapıldığını duyuyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çabalarımızı sürdüreceğiz, diyor Başkan Erdoğan.
Derinlikte hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat dahil tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz deniyor. Dışlanma bölünmeye yol açar alt başlığı var. Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği üyesi müttefikleri dışlanma bölünme getirir mesajı verdi. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katanların ittifakı olmalıdır. NATO'ya yalnız jeostratejik konumumuzu değil, 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. Ankara'da Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceği adil külfet paylaşımı yeni NATO'nun temellerini attık. Uyarıyorum, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması suni bölünmeye yol açar, diyor Erdoğan. Gazze için iki devletli çözüm alt başlığı var. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsız olmasında gören İsrail yönetimi en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu yineliyoruz, diyor Erdoğan yaptığı konuşmada. Türkiye mükemmel ev sahibi yayınlanan NATO zirvesi ardından yayınlanan bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. Aile fotoğrafını imzaladı. Erdoğan, NATO Ankara zirvesine katılan tüm liderlerin imzaladığı aile fotoğrafına imza attı bilgisi de veriliyor haberde. İran'ı mı konuştular sorusu var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeniden saldırı açıklamasından sonra liderler oturumunda Başkan Erdoğan'ın yanına geldi. Sonra sohbette Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın da katılması İran'ı mı konuştular sorusuna neden oldu. İngiltere ile stratejik işbirliği anlaşması, Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği görüşmenin ardından ilişkileri üst düzeye taşıyacak kapsamlı savunma paktına imza atıldı. Bloomberg'in haberine göre anlaşma, savunma sanayinde işbirliği, terör hibrit tehditlerle mücadele ve siber güvenlik dahil savunma ile ilgili tüm alanlarda daha yakın işbirliğini öngörüyor. Erdoğan zirveye katılan tüm liderlerle görüştü. Trump'tan Ukrayna'ya müjde, Patriot fabrikası. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'da görüştü. Ukrayna lideri Zelenski'ye size Patriot üretme lisansı vereceğiz dedi. Amerikan Savunma Bakanı İsrail ziyaretini iptal etti. Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satmamasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hexet, İsrail ziyaretini iptal etti. Çekya ikiye bölündü geldi. Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Pavel'i ülkesinin NATO heyetine almadı. Cumhurbaşkanı mahkeme kararıyla heyete katılabildi. İkili arasındaki kriz Ankara'daki aile fotoğrafına da yansıdı. Çocuk güvenliği teknolojinin ilk ilkesi olmalı. Emine Erdoğan lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik temalı toplantı yaptı. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalı dedi. Bu kez koltuk krizi olmadı. Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Lehne'yi konuk etti. 2021'deki krizin tekrarlanmaması için ikisi eşit koltuklarda oturdu. Trump, Suriye'yi terör listesinden çıkaracağım demiş. Başlık 13. sayfada veriliyor. Sevgili dinleyenler, akşam gazetesinde. Böylelikle noktalamış olduk gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim. Gazetelerden başlıklarla ardından radyolarınızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Basını Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Ağır hak ihlali altındayım sözleri var bugün manşetinde. Gazetenin savunma hakkının kısıtlandığını söyleyen seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı üst başlığıyla paylaşılmış haber. Detay şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. duruşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi üzerine tartışma çıktı. Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu olan İmamoğlu duruşmada itiraz ve taleplerde bulunacağını belirterek kısıtlamalara tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası İmamoğlu duruşmadan çıkartıldı. İmamoğlu salondan çıkarken "Benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Ağır hak ihlaline uğruyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu hakkında duruşma sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi. Rejimin en büyük korkusu İmamoğlu, alt başlık. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkeme başkanının savunma hakkını engellediğini belirtti. Özel, İmamoğlu ilk günden beri söz istiyor. Bu rejimin en büyük korkusu İmamoğlu'nun iddianamedeki yalanları yüzlerine vurması, dedi. Dönüşü olmayan süreçteyiz. Bir başlık: tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Gürkan Akgün, iddianamenin iftirayla örülü olduğunu söyleyerek tutuklamalar sonrası iktidarın hemen iptal edilen imar planlarına başladığına dikkat çekti Akgün. "Varlıklarımızın rant için yok edildiği bir dönemi yaşıyoruz," dedi. Trump savaş paketini açtı. Ankara'da ayağının tozuyla barış mesajları veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çark etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İran'la barış mesajları veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dünse tehditler savurdu. "İran'a çok ağır bir şekilde vurabiliriz. Ateşkes bence bitti. İspanya mutsuz, berbat bir ortak. Ticaretin kesilmesi için talimat verdim. Grönland, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Burayı Danimarka'ya vermekle aptallık ettik," diyor açıklamasında Trump. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinden %5 savunma harcaması taahhüdü, savunma üretiminin artması ve Ukrayna'ya yardımlar çıktı. 5. madde anımsatılarak "Bir müttefiğe saldırı, bütün müttefiklere yapılmış saldırıdır" vurgusu yapıldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten ise "Ülkem Türkiye'nin savaş tehdidiyle karşı karşıya" ifadesi dikkat çekti. Yunanistan'dan savaş çıkışı başlığı altında veriliyor bu haber. Türkiye'den NATO'ya merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin NATO'nun güvenliğinden dışlanmaması gerektiğini belirterek, "insansız sistemlere karşı koyma merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz," dedi. Erdoğan, ikili görüşmelerde de bulundu deniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İtalya Başbakanı Meloni göz göze gelmekten kaçındı bilgisi veriliyor haberde. Fon işverene çalışacak emekçilerin yararlandıkları işsizlik maaşının artırılması ve yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik taleplere kulak tıkayan iktidar, yine işverene kaynak aktaracak meclise sunulan yasa önerisinde işsizlik sigortası fonundan işverenlere destek verilmesi öngörüldü. "Utanç veren fırsatçılık" şeklinde paylaşılıyor bir haber. Plastik atığın ekonomiye kazandırılması hedefiyle başlatılan depozito yönetim sistemini fırsat bilenler, ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında 3 ila 5 lira artış yaptı. Bakanlık, fahiş artış yapan firmalara denetim başlattı. Sivas'ta medrese seferberliği, devrim yasalarıyla kapatılan medreselerin büyümesi için Milli Eğitim ve Müftülükler seferber oldu. Sivas'ta 30 ayrı yapıdan oluşan külliyenin baş müderrisi Ömer Faruk Müderrisoğlu inşaat öncesi tanıtım yaptı. Programa okul yöneticileri ve müftüler akın etti. Evleri ölüm mekanı oldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Haziran ayı raporuna göre 27 kadın erkekler tarafından katledildi. 10 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kadınların en çok korunmaları gereken yerde, yani kendi evlerinde öldürüldüğünü
ortaya kondu. 23 kadın kendi evinde katledildi. Cumhuriyet gazetesinden son bir haberi paylaşalım. Spor haberi, galibiyetle başladık. Filenin sultanları dul dizgin ilerliyor. Ay Yıldızlılar 2026 Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Türkiye 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Son gazetemiz Hürriyet'e göz atalım. NATO Ankara'da yenilendi başlığı var manşetinde bugün gazetenin. NATO'nun Ankara zirvesi dün sona erdi. NATO'nun yeni konsepti 3.0 onaylandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO şimdi daha güçlü," dedi. NATO sonuç bildirgesinde "Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz," denildi. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan NATO zirvesinde konuştu. İttifakın NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşılabilmesi için iki öneride bulundu. Avrupa Birliği'ne de suni bölünmeden kaçınılması uyarısı yaptı. Savunmada müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. Avrupalı müttefikler olarak ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınmalıyız. Özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir, diyor Erdoğan. Ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, önceki akşam Ankara'da bulunduğu saatlerde İran'ın vurulması talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri İran'ın Keşim Adası ve Bender Abbas'ı bombaladı. Trump, İran'la ateşkesin bittiğini söyledi. Trump, İran'ın Hürmüz'de iki ticaret gemisini vurduğu için saldırının düzenlendiğini açıkladı. Trump, İran'ın NATO bildirisine de girmesini sağladı. Bildiride müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve Hürmüz'de seyri sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor denildi. Sıkıntı yok. Alt başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum," dedi. Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısında yaptırımların büyük ölçüde kalktığını açıklayarak, "Bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Trump aradığımızda 24 saat içinde bize döner," dedi. İşte F-35 formülü, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 satışını ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü sağlayabilecek bir formül bulundu. S-400 füzeleri üçüncü bir ülkeye satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya formüle itiraz etmedi. Üçüncü ülkenin bir körfez ülkesi olduğu öğrenildi. Ancak hangi ülke olduğu açıklanmadı. Ankara formül üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu formül F-35 sorununu otomatik olarak çözmeyebilir ancak Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüşünde ve F-35 jetlerini satın almasında çok önemli bir hukuki engelin aşılmasını sağlayabilir. Ankara, Trump'ın açıklamalarını dikkate alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 adet Kaan'da kullanılmak üzere 80 adet jet motoru satmasını da bekliyor. Türkiye, yüksek maliyeti nedeniyle F-16'ların modernizasyonunu şimdilik beklemeye aldı. Yaptırımların kaldırılması ve F-35'te ilerleme sağlanması halinde F-16 paketi yeniden gündeme gelebilir deniyor haberde. Hande Fırat'ın kalemiyle 12. sayfada veriliyor detaylar. Dönüşünde uçağını değiştirdi. Trump Ankara'ya geldiği Katar'ın hediyesi yine Air Force One uçağıyla dönmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı giderken eski uçağını kullandı ve yenisinin Avrupa'daki Amerikan askerleri görsün diye üstlere gideceğini söyledi. Değişikliğin bir tehditle ilgisi olup olmadığının sorulması üzerine kendisinin bir numaralı hedef olduğunu belirtti. Trump'ın F-35'e yeşil ışığı önemliydi ama Ankara'ya gelen Kongre delegasyonunun yaktığı ışık bizi tünelin ucuna kadar götürebilir, diyor yazısında Yunus Paksoy. Ceddin deden dünyada gündem.
NATO zirvesinde liderlerin mehter maaşı ve Yeniçerilerle karşılanması dünyada da gündem oldu. New York Post, tören için görkemli Türkiye karşılaması ifadesini kullandı. Polonya'da "Neden bizim buna benzer bir şeyimiz yok?" yorumu yapıldı. Tören Yunan basında çok konuşuldu. Miçotakis, "Osmanlı Savaş marşıyla karşılandı" diye yazıldı. İfade gününde tartışma çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sözlü tartışma yaşandı. İmamoğlu savunma yapamadan salondan çıkarıldı. Kürsüye gelen İmamoğlu zaman kısıtlamasına yönelik itirazlarını dile getirmek istediğini söyledi. Hakkının ihlal edildiğini öne süren İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandığınız şeklinde zapta geçerim" dedi. Başkan İmamoğlu'nu salondan çıkarttı ve tutanağa İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını yazdı. İmamoğlu'nun avukatı itiraz etti. İnan Güney tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında mahkeme, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinde bulunduğu 6 kişiyi tahliye etti. Davanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. günündeki duruşmayı Özgür Özel, Hollanda, İsveç ve İngiltere konsolosluklarından temsilciler de izledi. Mutfağımızın geçit töreni bir başlık. NATO zirvesinde sunulan yemekler mükemmeldi. Yıldızlı şeflerimizin hazırladığı menülerin yöresel ürünleri sofraya taşıması çok önemliydi deniyor haberde. Ebru Erkin'in kalemiyle 13. sayfada veriliyor haber Hürriyet gazetesinde. Evet, böylelikle Hürriyet gazetesiyle noktalamış olduk basında gündem programımızı. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Vural. Güzel bir gün diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Göz uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede NATO'nun caydırıcılığının güçlendirilmesi, Avrupa güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı ve iki ülke arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Anlaşmayla savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi, savunma sanayi projelerinde ortak çalışmaların artırılması ve NATO bünyesindeki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Fidan, zirvenin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir, dedi. Zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlendiğine dikkati çeken Fidan, bu kapsamda yapılan görüşmelerde Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meselelerin etraflıca ele alındığını aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsaldaki üreticilerin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Avrupa Birliği'nin hibe desteği sağladığı İPART 3 programı kapsamında Haziran ayında toplam 315,7 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son iki günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin de yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ülkesine dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Trump, İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık," dedi. İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harika olarak nitelendiren Trump, "İki çok iyi gün geçirdik. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular," ifadelerini kullandı. Ve spor, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Greco-Roman stil 72 kiloda mücadele eden Salih Yusuf Yazıcı altın, Greco-Roman stil 82 kiloda mindere çıkan İsmail Bereket bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle sakince.

Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 30 derece, Antalya Alanya, Mersin Yenişehir ve Muğla Fethiye'de 29, Mersin Anamur ve Antalya Kaş'ta 28, Antalya Finike ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Muğla Bodrum, Vangevaş Akdamar Feneri ve Artvin Hopa'da 26 derece. Samsun Atakum Bölge, Sinop, Aydın Kuşadası, Giresun, Rize, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 25, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Van Tuşba Liman'da 24, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Muğla Datça ve İzmir Dikili'de 23 derece. Bitlis Tatvan Liman ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 22, Düzce Akçakoca ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17, Kastamonu İnebolu'da 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Kutu bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Müttefik ülkeler, savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sonuç bildirisinde ittifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin başarıyla tamamlandığını belirterek, Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz, dedi. Türkiye'nin NATO'da adil külfet paylaşımı kapsamında daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, müttefikler arasındaki savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, F-35 süreci kapsamında S-400'lerin geleceğine ilişkin soruyu "bizi izlemeye devam edin" sözleriyle yanıtladı ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. Bir gazetecinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri yönündeki açıklamalarını hatırlatarak "bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı" şeklindeki sorusuna ise Erdoğan, "her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır" yanıtını verdi. Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu belirtildi. İran basını ise bu şehir, Bender Abbas ve Silik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ve spor, Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek Avusturya kampında oynayacağı diğer hazırlık maçlarında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'le, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la karşılaşacak. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre serbest finalinde milli sporcu Ahmet Mete Boylu 1.45-68'lik derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Milli sporcu elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19 artı yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satıyı kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 27 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Belgrad az bulutlu 27, Berlin az bulutlu 26, Helsinki az bulutlu 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kopenhag çok bulutlu 22, Londra az bulutlu 33, Madrid az bulutlu ve açık 41, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris az bulutlu 33, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Tiran parça bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Viyana az bulutlu 28 ve Zürih parça bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu ve açık 40 ve Zürih parça bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü az bulutlu.

0: 44, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 35, Tahran az bulutlu ve açık 39, Taşkent az bulutlu ve açık 40, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 29 ve Tokyo parça bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 13, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 27, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Sydney parça bulutlu 16 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 26 derece, Frankfurt az bulutlu 29, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Köln az bulutlu 26, Komrat parça bulutlu 25, Köstence parça bulutlu 25, Münih parça bulutlu 27, Podgorica parça bulutlu 34, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Taraklia parça bulutlu 26, Balkaneş parça bulutlu 26, Zenitsa parça bulutlu 26, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 32, Girne mevzi sağanak yağışlı 29, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 30 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ağrı Eleşkirt'te 28 kilogram, Ardahan Posof'ta 23, Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova köyünde 22, Kars Harekani Havalimanı ve Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde 16, Kastamonu Beşören köyünde 15, Hatay Dörtyol, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü ve Erzurum Çat'ta 13 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı yazılı açıklamada yılın 3. çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketini değerlendirdi. Bakan Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alırken Avustralya ikinci sırada, Mısır ise üçüncü sırada yer almıştır ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayımladı. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Temmuz'da kutlanan Dünya Nüfus Günü kapsamında hazırlanan bültene göre Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Veriler Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranının dünya ortalamasının altında kaldığını da ortaya koydu. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025'te %29,3 olurken Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 ile ortalamanın altında kaldı. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025'te %15,6 olarak belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 ile ortalamanın altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması ise 2025 yılında %10,4 olurken Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile ortalamanın üzerinde çıktı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %11,1 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu kayıtlara geçti. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni yılın ilk yarısında 1.442.502 kişi ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaparak İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM dün ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuş. Bir diğer açıklamada ise saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Tahran-Meşet demiryolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu, hasar gören bölümde onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bahreyn ordusu da İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla sivil noktaları hedef aldığını, saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rize Spor, 27 yaşındaki Malili defans oyuncusu Modibo Sagdan'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Gaziantep Futbol Kulübü de geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiği

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Antalya Korkuteli'den bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü TRT İstanbul Radyosu Fahrettin Çelik'ten derlemiş. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim, hakikatli yer sen, önümden geçme benim.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz bir sema havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Dida Tüfekçi Mahmut Erdal'dan alıp Sivas Divriği'den repertuara kazandırmış. Yine dertli dertli iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Hiç el değmeden de iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Yoksa ciğerlerin

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Kahramanmaraş'tan bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer Sarı Söze'nin Aşık Yanık Mehmet'ten repertuara kazandırdığı bu türküyü Aysun Gültekin söylüyor. Güzel, ne güzel olmuşsun görünmeyi görünmeyi. Siyah zülfün halkalanmış.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Tülin Berbergil'den, Aydın Bozdağ'ın Dereköy'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İbrahim Çilingir'den derlemiş. Pazardan aldım halı, sevdiğim hurma dalı. Görenler maşallah çeksin. Kimin var böyle yâri?

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz Kütahya'dan bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten repertuara kazandırmış. Gidin bulutlar gidin, yarime selam edin. Yarim uykudaysa uykusun haram edin.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Mücella Ata'dan dinliyoruz. Bu türküyü Necat Bohara Giresun'dan derlemiş. Giresun'un evleri şima ile kaynama. Kız benimle oynadın, başkasıyla oynama.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Burhan Gökalp, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alıp Ankara'dan repertuara kazandırmış. Kayada gezen oğlan, edası güzel oğlan, beni sana vermezler, sarı altın kazan oğlan.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Makbule Kaya. Sanatçıdan Özay Gönlüm'ün Osman Acar'dan alıp Denizli Acıpayam'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları, davulsuz gelin gitmez. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı yazılı açıklamada yılın 3. çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketini değerlendirdi. Bakan Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alır. Avustralya ikinci sırada, Mısır ise üçüncü sırada yer almıştır ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayımladı. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Temmuz'da kutlanan Dünya Nüfus Günü kapsamında hazırlanan bültene göre Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Veriler Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranının dünya ortalamasının altında kaldığını da ortaya koydu. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025'te %29,3 olurken Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 ile ortalamanın altında kaldı. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025'te %15,6 olarak belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 ile ortalamanın altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması ise 2025 yılında %10,4 olurken Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile ortalamanın üzerinde çıktı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %11,1 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu kayıtlara geçti. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni yılın ilk yarısında 1.442.502 kişi ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaparak İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM dün ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuş. Bir diğer açıklamada ise saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Tahran-Meşet demiryolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu, hasar gören bölümde onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bahreyn ordusu da İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla sivil noktaları hedef aldığını, saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rize Spor, 27 yaşındaki Malili defans oyuncusu Modibo Sagdan'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Gaziantep Futbol Kulübü de geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece, Atina gökyüzü sağlak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev gökyüzü sağlak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gökyüzü sağlak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina gökyüzü sağlak yağışlı 16, Roma gökyüzü sağlak yağışlı 21, Saraybosna gökyüzü sağlak yağışlı 13, Sofya gökyüzü sağlak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova gökyüzü sağlak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gökyüzü sağlak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10, Cezayir az

Konrad parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik ök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu ök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

yapansak. Sevmek hayat özünde, yerimde saymasam, seni bırakmasam. Geçen yıllar peşinde, huzurum dehşetim, büyük hayallerim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgmen.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında makine kimya endüstrisi, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısının teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen zorlu saha testlerini başarıyla geçen 3 adet elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın daha silahlı kuvvetlerin envanterine dahil edilmiştir. Planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya gönderilişinin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A'nın Türkiye'nin uzay ve haberleşme teknolojilerinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, yerli imkanlarla geliştirilen uydunun 42 derece doğu yörüngesindeki görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Uraloğlu, TürkSat 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm TürkSat uydularımız ise artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor şeklinde açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni projelerle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti. İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi ve oğlunu otomobille çarparak yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Sektör ihracatı 2025 yılının ilk yarısına göre %8,6 artış gösterdi. Türkiye'nin ilk 6 ay toplam ihracatı 136 milyar dolar olarak gerçekleşirken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 17,1 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracattan %12,6 pay aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarla Meşet Demiryolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu saldırıların açık bir savaş suçu olduğu, İran halkının ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı ileri sürülen olaylara gerekçe gösterilerek düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının da ihlali niteliğini taşıdığı kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın ilk çeyrek final maçında bu akşam Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarımı ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın Masya ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında makine kimya endüstrisi, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısının teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen zorlu saha testlerini başarıyla geçen 3 adet elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın daha silahlı kuvvetlerin envanterine dahil edildi. Planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya gönderilişinin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A'nın Türkiye'nin uzay ve haberleşme teknolojilerinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, yerli imkanlarla geliştirilen uydunun 42 derece doğu yörüngesindeki görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Uraloğlu, TürkSat 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm TürkSat uydularımızsa artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor şeklinde açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni projelerle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti. İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi ve oğlunu otomobille çarparak yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Sektör ihracatı 2025 yılının ilk yarısına göre %8,6 artış gösterdi. Türkiye'nin ilk 6 ay toplam ihracatı 136 milyar dolar olarak gerçekleşirken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 17,1 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracattan %12,6 pay aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarla Meşet Demiryolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu saldırıların açık bir savaş suçu olduğu, İran halkının ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı ileri sürülen olaylara gerekçe göstererek düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının da ihlali niteliğini taşıdığı kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın ilk çeyrek final maçında bu akşam Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde Üst yapı onarımı ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16, Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu 15, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagos'a mevzi sağanak yağışlı 22, Yirne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ağrı Eleşkirt'te 28 kilogram, Ardahan Posof'ta 23, Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova köyünde 22, Kars Harekani Havalimanı ve Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde 16, Kastamonu Beşören köyünde 15, Hatay Dört Yol, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü ve Erzurum Çat'ta 13 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajtis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Karadağ arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve NATO gündemindeki başlıklar ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, sanayi, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşteri Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarda ve ötesinde kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aktürk, son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, ülke sınırında biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını açıkladı. Aktürk, yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5615'e ulaştığını, engellenen kişi sayısının ise 41.129'a çıktığını kaydetti. Tuğ Amiral Aktürk ayrıca 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nca Suriye Deirizzor'da Fırat Nehri'nin üzerinde 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumunun tamamlandığını, köprünün kontrol geçişlerinin yapılmasının ardından 10 Temmuz'da hizmete açılacağını duyurdu. Vergi borcunu yapılandıran araç sahipleri muayenelerini yaptırabilecek. TÜİTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. İsrail ordusunun son 24 saati Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73.118'e, yaralı sayısı ise 173.615'e yükseldi. Batı Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgalarının etkisiyle kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada da kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Kopernikus İklim Değişikliği Servisi analizine göre küresel kara yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 16,54 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerinde gerçekleşti. Geçen ayki sıcaklık sanayi öncesi dönem ortalaması olan 1850-1900 ortalamasına göre 1,39 derece yüksek seyretti. Böylece Haziran 2026 dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. En sıcak Haziran ise 2024'te kayıtlara geçmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess, Haziran 2026'daki sıcaklıkların iklimin köklü şekilde değiştiğini gösterdiğini belirtti. Bu rekorlar iklim sisteminin ısı biriktirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Bunun sonucu olarak daha şiddetli sıcak hava dalgaları, kalıcı biçimde sıcak kalan okyanuslar ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar, ekosistemler ve altyapılar için giderek artan riskler ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Spor 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın ilk çeyrek final maçında bu akşam Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

tek sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşünde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşünde bir adam var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajić'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Karadağ arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve NATO gündemindeki başlıklar ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarda ve ötesinde kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aktürk, son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, ülke sınırında biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını açıkladı. Aktürk, yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5615'e ulaştığını, engellenen kişi sayısının ise 41.129'a çıktığını kaydetti. Tuğamiral Aktürk ayrıca 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nca Suriye Deirizor'da Fırat Nehri'nin üzerinde 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumunun tamamlandığını, köprünün kontrol geçişlerinin yapılmasının ardından 10 Temmuz'da hizmete açılacağını duyurdu. Vergi borcunu yapılandıran araç sahipleri muayenelerini yaptırabilecek. TÜİTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73.118'e, yaralı sayısı ise 173.615'e yükseldi. Batı Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgalarının etkisiyle kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada da kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Kopernikus İklim Değişikliği Servisi analizine göre küresel kara yüzeyi sıcaklığı Haziran'da 16,54 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerinde gerçekleşti. Geçen ayki sıcaklık sanayi öncesi dönem ortalaması olan 1850-1900 ortalamasına göre 1,39 derece yüksek seyretti. Böylece Haziran 2026 dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. En sıcak Haziran ise 2024'te kayıtlara geçmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess, Haziran 2026'daki sıcaklıkların iklimin köklü şekilde değiştiğini gösterdiğini belirterek, bu rekor iklim sisteminin ısı biriktirmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Bunun sonucu olarak daha şiddetli sıcak hava dalgaları, kalıcı biçimde sıcak kalan okyanuslar ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar, ekosistemler ve altyapılar için giderek artan riskler ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın ilk çeyrek final maçında bu akşam Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batısıyla öğleden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 31 derece, Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 28, İstanbul 27, Kırklareli 26, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 30 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 28, Bayburt 28, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Iğdır'la öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında, Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid bin Abdullah El-Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El-Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehr eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehr nükleer santrali çevresinin, Çoadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için çayla ilgili birkaç efsane araştırdık. Bakalım siz de bizim kadar sevecek misiniz? Çay öylesine hayatımızın içinden, öylesine eskilerden ki pek çok hikayenin içinde hep çay var. Çayın bulunuşu da, günden güne yaygınlaşması da aslında masal gibi. Rivayet o ki, çok eski zamanlardan birinde, Çin'de Shennong adında bir adam yaşarmış. Ve bu adamın şeffaf bir göbeği varmış. Böylelikle değişik bir bitki yediğinde, midesini izleyerek neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu anlayabiliyormuş. Ve anladığını da insanlara öğüt olarak verebiliyormuş. Japonya'daki bir masala göre ise 7 yıl boyunca durmaksızın meditasyon yapan Bodhidharma çay yaprakları sayesinde uyanık kalmayı başarıyormuş. Kore'deki bir başka anlatıda çay tohumlarını gökten inen bir yumurtadan doğan kralın eşinin getirdiğini söylüyorlar. Şeffaf göbek, 7 yıl uyanık kalmak, göklerden gelen bir yumurtadan doğmak, masal olsa da bütün bu semboller insanın kıt bilgisiyle doğa karşısında verdiği uzun mücadelenin başarılarını anlatır. Ama çayla ilgili en ilginç hikaye şudur. Efsaneye göre Hindistan'da Bodhidharma uzun bir meditasyon esnasında çok yorgun düşmüş ve uyuyakalmış. Uyandığında kendisini cezalandırmak için göz kapaklarını keserek yere fırlatmış ve toprağa düşen kesik göz kapağı parçaları kök vererek çay bitkisine dönüşmüş. Birkaç yaprak kopararak çiğneyen Bodhidharma bir anda kendini aydınlanmış hissetmiş. Aydınlanmış, dinç ve uykusuz. Odaklanarak meditasyonunu tamamlamış. Bu efsaneye göre o günden sonra çay bitkisinin uyku kaçırdığına ve zihni berraklaştırdığına inanılmış. Hindistan'da meşhur olan masala çayı Hintlilerin baharat ve sütle hazırladığı bir çay çeşidiymiş. Hindistan'ın diğer önemli siyah çayı Darjeeling'i tanımlarken de genelde şampanya benzetmesi yapılırmış. Yılda 5 farklı hasat zamanı olan bu çayın üretildiği toprak, yıl ve zamanı tadımında büyük farklar yaratıyormuş. Ruslarda çay mide ağrılarını gidermek için içiliyormuş. Ruslar da Türkler gibi her öğün arkasında çayı içmeyi çok seviyorlarmış. Ve buna da Rus kervanı deniyormuş. Çin'den bir yıl aşkın sürede develer üzerinde getirilen çaylar, kurulan kamplarda yakılan ateşler sayesinde tütsülü bir tada kavuşup Rus tüketicilere bu şekilde ulaştığından bugün aynı tadı yakalayabilmek için fermantasyon yöntemi uygulanıyormuş siyah çay için. Ve Çin'de közlü bir çay çeşidi varmış. Ateş isinde kurutulduğu için tadı yanık ama aynı zamanda da güzelmiş. Arjantin'den Kenya'ya kadar pek çok ülkede yetiştirilebilen çay en fazla Avrupa'da içiliyormuş. Çinlilerin çay seremonisinde seramik veya porselen demliklerde ya da Givan adlı kapaklı fincanda bir çay tepsisi üzerinde demlenen çay karşılıklı olarak içiliyor. Kimi yörelerde çay hayvanı olarak adlandırılan ve seramikten yapılan ufak hayvan figürleri de bu tepside yer alıyor. Çay fincanlarından önce iyi şans getirdiğine inanılan bu minik figürlere çay dökülüyor. Japonya çay seremonisi ise daha farklı. Çayın hazırlanışı, sunumu, misafir tarafından kabul edilişi, çay odasının dekorasyonu gibi temel prensipler korunuyor. Hafif atıştırmalıkların da olduğu samimi çay buluşmalarına çakai adı veriliyor. Çaji ise çayla birlikte Kaizeki mutfağından yemeklerin de servis edildiği resmi yemeklerin adı. Chabana, çay çiçeği adlı ritüel de çay seremonisinde kullanılan çiçeklerin aranjmanının sanatına verilen isim. 21. yüzyılda çay satışları düşüp kahvenin yükselişi başlıyor. Ama bununla birlikte çay hiçbir zaman vazgeçilmeyen bir içecek olarak sofralarda ve hemen her kültürde yerini koruyor. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar çayınız demli, keyfiniz, neşeniz yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Bakanlığı, Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30 ile 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz, bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

0: Değerli hocam Hasan Basri Dumlupınar, teşekkür ederiz. Bu Salih Dündar'ındı değil mi hocam bu güzel türkü?
1: Salih Dündar'dan alınmış, evet. Ondan derlenmiş. Erzincan türküleri zaten deyişleri de bir güzel değil mi? Erzincan bir de farklı farklı anlatımlarla önümüze geliyor. Deyişleri var. Elazığ'a yakın olması sebebiyle Elazığ kültürünün etkisinde olan eyin var. O yüzden Erzincan'ın folklorik yapısı oldukça zengin türkü bakımından. Madem zengin diyoruz, o zaman sizden de bir türkü dinleyelim. O da Erzincan olsun isterseniz.
0: Buyurun. Evet, aslında çakıştığını fark ettim ama ben de ses etmedim. Çok hoşuma gitti verdiğiniz türkü. Hazin hazin esen seher yelleri türküsünü bana vermiştiniz.
1: Bu da bir aşık malı.
0: Evet, bu da çok güzelmiş. Çakıştı ama ben söylemedim, hoşuma gittiği için.
1: Evet, aşık daimiden. Yemen Ulus seslendiriyor. Hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca diyor.

0: Yemen ulus seslendirdi hazin hazin esen seher yelleri. Hiç bülbül öter mi gül olmayınca dedi. Aşık Daimi'nin türküsüydü, deyişiydi bu. Daimi'nin ne güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet hocam, üstelik son biterkenki dörtlükte sözler o kadar derin, o kadar anlamlı ki, arı gibi her çiçekten döşürsen emeğin zay olur, bal olmayınca diyor. Yani o kadar derin, o kadar geniş anlatımlı ki.
0: Daimi'nin her türküsü yani böyledir ama. Adeta nasıl söyleyeyim, ermişlerin ereği diyerek de zaten türkülerinde onu belirtir. Aklıma o dizesi geldi. Her türküsü hiç rastgele söylenmiş dizeler değildir. Aşık Daimi'nin nurlar içerisinde yatsın. Kültürümüze böyle tabii önemli destek verdiği için.
1: Tabii çok derinliği olan türküler hepsi çok değerli.
0: Şimdi de Ankara'dan bir türkü seslendirelim. Şöyle bir Seymen havası olsun. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir türkü. Farklı farklı yöreden söylemeye çalışıyorum ki ben de örnek olsun istiyorum. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran Efe'lere aşk olsun.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Bu da çok söylenen bir türkü değildi aslında, değil mi?
1: Evet, pek söylenmez. Bunu Yağcı oğlu Efe Ağıt'ı vardır, ondan sonra söylerler.
0: Bunu söylemesi de zor aslında. Akıcı ama söylemesi de zor.
1: Söylemesi, evet, biraz nefes isteyen, biraz nefes kontrolünü de iyi kullanmak lazım. Hoş bir türkü.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne söylüyoruz hocam?
1: Şimdi de sizden bir türkü alalım. Şöyle madem böyle Efe türküsü söyledik, bir beste çalışması, Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin ekmeğini, aşığını yiyen herkes, hiçbir görüş ayrımı yapmadan herkes bu topraklara canını vermeye hazırdır her zaman.
0: Her zaman.
1: Dinliyoruz. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyor. Evet, dinliyoruz.

0: Yemen Ulus seslendirdi, baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Sözlerin ne kadar anlamlı değil mi?
1: Evet, çok çarpıcı. Ben de okuduğumda ve dinlediğimde çok beğenmiştim. Ben Mustafa Yıldız Doğan'a ait diye biliyordum ama öyle değilmiş. Dilaver Cebeci söz yazarı.
0: Şimdi aslında evet, Dilaver Cebeci tabii evet, onun ağzından dökülüyor bu sözler, ancak sözlerine baktığınız zaman bu halk kültürünü ifade ediyor. Evet. Yani damıtılarak geliyor. Yani diyebiliriz ki bu artık türkü işlevini kazanmış. Sözlerine baktığınız zaman baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kırat'ımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, öyle değil mi?
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Şöyle baktığınız zaman sevdalıyım, yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çıla çekmiş hep ninem. Pınarlardan su dolduran Eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, değil mi? Anadolu'nun her ögesini
1: evet,
0: ifade etmiş. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm demiş. O yüzden ben diyorum ki her görüşü kapsayan bir, değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Anadolu'yu kapsayan bir şiir bu böyle.
1: Kesinlikle Anadolu'yu kapsayan, çok kapsayıcı ve çok böyle herkesin yüreğini cız ettirecek bir türkü.
0: Evet. O yüzden hiçbir görüşün sadece sahipleneceği bir türkü değil.
1: Hayır, bu
0: her görüşün.
1: Aynen öyle. Ben
0: yani
1: de katılıyorum sonuna kadar.
0: Bu Türkiye'yi seven herkes için geçerli.
1: Evet, vatan sevdası herkese
0: sağlık
1: gitsin,
0: evet,
1: diyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın da bugün yine sonuna geldik. Her yöreden söylediğimizi, ifade ettiğimize göre ben son türküyü Kerkük'ten seslendirmek istiyorum. Bu türkü böyle ritmik de bir türkü. Abdurrahman Kızılay seslendirirdi.
1: Evet.
0: Ay dolanaydı, gün dolanaydı adlı türküyle veda da edelim istiyorum.
1: Evet. Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.
0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ne Sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Pür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Pür Dikkat'le, öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Pür Dikkat, o oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9.30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bitkilerin güneşe yönelmesine vesile olan hormonun adı oksindir. Oksin, ışığı sevmeyen bir hormondur. Bitkide de sürekli ışığın geldiği yönün aksine kaçar. Oksine yüklenen önemli vazifelerden biri de hücre bölünmesini sağlamaktır. Dolayısıyla oksinin biriktiği bitki kısmında hücre bölünmesi daha hızlı olur. Mesela ayçiçeğinin gövdesinin ışık almayan kısmındaki hücreler çok hızlı bölününce o bölgede hücre sayısı artmaya başlayacak ve tepedeki kısım güneşe doğru itilmiş, yani güneşe dönmüş olacaktır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Çatalı sol elle tutma alışkanlığı nereden gelir? Resmi yemeklerdeki en sıkıcı durumlardan biri de budur. Sağ ellerini kullanan insanlar için sol elle çatala hükmetmeye çalışmak sıkıntı verir. Hele etin yanında aynı tabakta pilav da varsa sol eldeki çatalla pirinç tanelerini düşürmeden ağza ulaştırmak gerçekten alışkanlık ister. Bereket çorba kaşığı için böyle bir kural yok da sıcak çorbayı üstümüze başımıza dökmeden içebiliyoruz. Çatal bıçakla yeme adabımızı kökeni saray ve asil sınıfına dayanan Avrupa kültüründen almışızdır. Her zaman rahat hareket etmeyi seven Amerikalılarsa bu görgü kuralına pek uymazlar. Eti sağ ellerindeki bıçakla kesip ellerindeki çatalla bıçağı takas ettikten sonra sağ ellerine aldıkları çatalla yerler. Yemekte eti kestikten sonra bıçağı masaya bırakarak çatalı soldan sağa alıp eti ağza götürmek, sonra çatalı sola, bıçağı tekrar sağa ele almak ve bu hareketi yemek boyunca tekrarlamak yemek yeme hızını düşürür. Yemeği yavaş yemek bazı toplumlarda yemeğe saygı ifadesi olarak görülürken, bazı toplumlarda ise bu davranış yemek adabı bakımından saygısızlık olarak karşılanır. Bir görüşe göre Amerikalıların çatalı tutuş şekillerinin ardında rahatlık değil, alışkanlık yatıyor. 1700'lü yılların ortalarına kadar Amerika çatalsız bir toplumdu. İnsanlar yemek yerken sadece bıçak ve kaşık kullanıyorlardı. Kaşık kesilen eti tutmaya yararken bıçak hem kesmeye hem de batırıp ağza götürmeye yarıyordu. Daha sonraları sofralardaki bıçakların uçları yuvarlaklaştı. Eti kestikten sonra kaşığı sağ ele alıp eti ağza götürme alışkanlığı başladı. Çatal kullanılmaya başlanınca da aynı alışkanlık devam etti. Avrupalılarsa aradaki bu kaşık kademesini hiç yaşamadılar. Yemeği ağza götürmek bakımından doğrudan bıçaktan çatala geçtiler. Yemeğin temposunu düşürmek gibi bir görgü kuralları yoktu. Sağ elini kullanan bir insan için bıçağı sol elle ileri geri hareket ettirip eti kesmek zordu. Ama sol elle çatalı ete batırıp ağza götürmeye alışılabiliyordu. Asil sınıfının her zaman zorlayıcı ve gösterişe yönelik nezaket kuralları, çatal kullanımı halka yayılınca da devam etti. Avrupa'da ve oradan yayılan kültürlerde yemek süresince çatalın sol, bıçağın sağ elde tutulması gelenek haline geldi. Avrupalılar çatalı ellerinde tutarlarken çatalın uçları yere bakar. Amerikalılarsa çatalı sağ elde, uçları yukarı bakacak şekilde tutarlar. Yemekten sonra tatlı yenilirken çatalın sağ elde olması ise hiçbir kültürde görgüsüzlük anlamına gelmiyor.
1: Biliyor muydunuz?
0: Yetişkin bir insanın günde ortalama 23 bin kez nefes aldığını, Amerikan halkının %49'unun her gün kişi başına 3,3 fincan kahve tükettiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece.

İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehir Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehir nükleer santrali çevresinin, Çoadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. Vespor A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde havaalanı köprüsünün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Kadre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı ve selamı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ve buradan Bir Katre Muhabbet programından, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanın güvene olan ihtiyacı sıcak bir yaz günü suya duyduğu özlemden daha az değildir. İnsan güvene çok ihtiyacı olan bir varlıktır. Gürültülü ve kalabalık bir dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren olduğu her yaşta ve bulunduğu her ortamda kendisini emniyette hissetmek ister insanoğlu. Anne kucağı ilk güven kaynağıdır. İnsan için dünyaya geldiğinde anne kucağı ilk güven kaynağıdır. Baba ocağı ve cennet bucağı diye tasvir ettiğimiz aile ise güvenin mimarıdır. Güven orada imar edilir, orada inşa edilir. Hem yemek içmek ve barınmak gibi fiziksel ihtiyaçları, hem de sevilmek, değer görmek, anlaşılmak, şefkat bulmak gibi duygusal ihtiyaçları karşılayan aile, güven fidanının kök saldığı en kıymetli mekandır. Orası en kıymetli yerdir. Orada inşa olur her şey. Güvenmek inanmaktır, emin olmaktır, kendini zarardan uzak ve faydaya yakın hissetmektir. İnsanın endişelerinden sıyrılması, korkularını bir kenara bırakması ve güven limanına demir atması bazen uzun zaman alabilir. Ama güvenini kaybetmesi bir an meselesidir. Bu yüzden aile içinde hem güven vermeye ve emniyet hissi aşılamaya, hem de güven kazanmaya ve bu duyguyu korumaya emek vermek gerekir. Çift taraflı bir ayna gibidir güven. Sadece güven duymaya değil, güvenilen bir insan olmaya da ihtiyacımız vardır. Başkalarına güvenmeye ya da kimseye güvenemez hale gelmeye ailede karar veririz. Tıpkı güvenilen bir kimse olmanın ya da güvenilmez bir karakter geliştirmenin ipuçlarını ailede topladığımız gibi. Bu yüzden ailede güven temel ahlaki değerlerden birisidir diyoruz. Güveni almayı da vermeyi de ailede öğreniyoruz. Sevgiyi de almayı ve vermeyi ailede öğreniyoruz. Diğer taraftan insanın kendini tanıma ve varlığını keşfetme yolculuğu ailede başladığı için kendine güvenin de yine ailede mayalandığını görüyoruz. Özgüveni yüksek insanlar ilk çocukluk döneminde aile ortamında güven duygusunu tatmış insanlardır. Hayat imtihanında tökezleseler de bu güven sayesinde ayağa kalkmayı ve problemleri aşmayı daha kolay başarırlar. Özgüveni gelişmeyen insanlar ise emniyetsizlik, huzursuzluk, sevgisizlik kokan bir ortamda büyümüşlerdir. Değerli kardeşlerim, düştüklerinde kalkacak gücü, toparlanıp hayata devam edecek umudu kendilerinde bulmakta zorlanırlar. O halde bilhassa çocukların özgüveni için ailede merhamete, ailede adalete, sevgiye ve şefkate yatırım yapmak, en az onların geleceği için bir kenara para biriktirmek kadar önemlidir. Peygamberimizin de belirttiği gibi hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, edep ve erdemden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurur. Güvenli bir ailede hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerini rahat ifade edebilir.
diğerlerinin sınırlarını ihlal etmeden konuşmayı, tartışmayı, çözüm bulmayı başarabilir. Ailedeki herkes sıkıntılarını gizlemek yerine paylaşmayı, mutluluklarına ailesini de ortak etmeyi ister. Çünkü kuşku ve şüphelerle kıvranmadan, art niyet ve suistimalden korkmadan kendi dünyasını ailesine açabilir. Güven duygusunun zayıf olduğu ailelerde ise insanlar endişe ve gerginlik içinde yaşarlar. Ne zaman, nereden geleceğini kestiremedikleri bir yalan, şiddet ve riya tehlikesi altında devamlı teyakkuzda olmak zorunda hissederler. Herhangi bir geçimsizlik ya da aile dışı tehditle karşı karşıya geldiklerinde ise birlikte hareket edemezler, sağlıklı tepkiler ortaya koyamazlar. Eşler birbirine güvenmiyorsa el birliği ile çözüm üretemezler. Çocuklar anne babalarına güvenmiyorsa onlardan uzaklaşarak her geçen gün güçsüzleşirler, ümitsizleşirler, umutsuzlaşırlar. Kısacası güven bir zemindir. Bu zeminde başarı, mutluluk, geçim, cesaret, hakkaniyet gibi güzellikler gelişme imkanı bulur. Güveni ailenin zemininden çekersek, alırsak bütün bu erdemler sarsılır. Mutsuz nesiller yetişir. Güven zemini olmayan ailelerde başarısız çocuklar yetişir. Geçimsiz çocuklar yetişir. Cesaretsiz çocuklar yetişir. Hakkaniyetsiz çocuklar yetişir. Merhametsiz çocuklar yetişir. İşte bu erdemler ancak güvenin ve sevgi zemininin olduğu bir ailede ancak yetişebilir. Yoksa bunun tam tersi olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bizler güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye anılan bir peygambere iman etmiş müminler olarak ailelerimizde güvenli bir zemin oluşturmak için ne yapmalıyız? Dünyanın her geçen gün daha da güvensizleştiği, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen insanların birbirlerine güvenmekte ve emniyet içinde yaşamakta zorlandığı bir zamanda güven duygumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle değerli kardeşlerim, Allah'ın güven veren, emniyet ihsan eden, kendisine güvenilmeyi en çok hak eden anlamındaki El-Mü'min ismine imanımızı tazeleyerek işe başlamalıyız. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi gereğince onun bu isminin aile hayatımıza yansıması için birer ayna vazifesi görebiliriz. Dünyaya ve zamana karşı duyduğumuz güvensizlikte kendimizi kaybetmek yerine yakın çevremizden başlayarak güvenli ilişkiler geliştirmek ve güvenilir olmak için emek sarf edebiliriz. Ailemizde güven ortamını zedeleyen ve güven direncimizi düşüren hatalar yapmaktan sakınabiliriz. Kendine güvenen ve geleceğe güvenle bakan evlatlar, çocuklar, nesiller yetiştirmek için özen gösterebiliriz. İşte bu amaçla yola çıktığımızda değerli kardeşlerim, öncelikle bilmeliyiz ki güvenin en büyük düşmanları yalan ve şiddettir. Bir ailede güven beslenemiyor, cılız kalıyorsa ya şiddetin yakıcı nefesi altındadır ya da yalanın karanlığında kaybolmuştur. Aile içinde hem eşlerin birbiriyle olan ilişkisi hem de anne baba çocuk bağı şiddetten
ve hileden dolayı ağır yara alır. Kocasının sadakatsizliğini öğrenen, küfür ve hareketlerine maruz kalan bir kadın ona olan güvenini ayakta tutamaz elbette ki. Karısının boş vaatlerini ezberleyen, yalanlarından usanan bir erkek onun gözlerine güvenle bakamaz elbette ki. Annesinin tehditleri, babasının dayağı altında ezilen bir çocuk kendisine nasıl güvenebilir ki? Maaşı zorla elinden alınan, azarlanıp susturulan bir yaşlı ahir ömründe kendisinin nasıl güvende hissedebilir ki? Ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Herkesin ailede, herkesin buna ihtiyacı vardır. O halde korkuyu ve şiddeti, yalanı ve hileyi ailemizden uzak tutmamız lazımdır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurarak kadınla erkek arasında mülkiyet değil emanet ilişkisi kuran sevgili Peygamberimiz emniyeti hatırlatmaktadır. Kadının aradığı güveni eşinde bulabilmesi için her türlü şiddeti yasaklayan, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz'e yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyuran Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ailelerde güven ortamını temin etmek için yıllarını vermiştir, ömrünü vermiştir ve bütün hayatını vermiştir. Değerli kardeşlerim, aile içinde çocuğun güven duygusu da Peygamberimizin teminatı altındadır. Hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, hiçbir çocuğu azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen bir peygamber modelimiz vardır bizim. Çocuğun sevgi ve güven görme hakkını elinden almak, onu zihinsel ve duygusal anlamda aç bırakmak demektir. İçinde yaşadığı toplumun davranış normlarına aykırı olsa da, çevresindekiler tarafından yadırgansa da, çocukları bağrına basmaktan, onları öpmekten, okşamaktan çekinmeyen Hazreti Peygamber, sevgi sunumunun çocukta özgüveni ne kadar beslediğini elbette bilmektedir. Güven duygusunu içten içe kemiren kurtlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Aile içinde birbirinden uzak hayatlar yaşayan, birbirinin kederini ve sevincini paylaşmayan, birlikte ama yalnız insanlar sonuçta güven sorunuyla baş başa kalır. Akrabadan, komşudan, dosttan mahrum büyüyen çocuk, muhabbetin ve kaynaşmanın doğal sonucu olan güven duygusundan da mahrum kalır. Özgür ama yalnız, zengin ama mutsuz insan aynı zamanda güvensiz insandır. Bu yüzden Peygamberimiz akrabalar arası bağların koparılmaması, aile içinde sevgiye, malda bolluğa ve ömrün uzamasına vesile olur buyurur. Dolayısıyla ailede güven için duygusal ve fiziksel yalnızlıklara izin vermemek, bilhassa anlamsız boşanmaların ve büyük şehirlerde kaybolmuş kimsesiz aile yapılanmalarının önüne geçmek gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, aileyi güven bunalımına sokan, çocuğu umutsuz, anneyi çaresiz, babayı güçsüz kılan bir diğer sorun da adaletsizlik ve insafsızlıktır.
aile içerisinde hak ve sorumluluklar terazisi düzgün çalışmıyorsa, bir tarafın sınırsız hakları varken diğer tarafın görevleri bir türlü bitmiyorsa, güven bunalımı kaçınılmazdır. Haksızlığa uğrayan, vicdansızlık karşısında mağdur ya da mahrum duruma düşen tarafın hem kendisine hem de karşısındakine güveni sarsılmaktadır. Erkek ve kadın arasındaki adaletin ve itidalin sağlanması güven hususunda son derece önemlidir. Peygamberimizin uyarısı da buna yöneliktir değerli kardeşlerim. Ve şöyle buyurur Peygamberimiz: dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Aynı şekilde anne baba da çocukları arasında insaflı ve adil olmak zorundadır. Bir çocuk için duygusal anlamda zarar göreceği en ciddi kırılma noktalarından biri aile içinde adaletsizliğe şahit olmasıdır. Yaşa, zekaya, okul başarısına ve cinsiyete bakarak çocukları arasında ayrım yapan anne baba, güvenilir olma vasfını yitirmekte, hem çocukların özgüvenini zedelemekte, hem de onlara kötü örnek olmaktadır. Ailede adaleti koruyanlara Rahman'ın sağ yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacakları müjdesini veren Allah Resulü'nün "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" uyarısı burada unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Güven hissi kabul görmeme ve dışlanma durumunda da kaybolur. Hepimiz hürmet görmek, kabullenilmek ve kendimizi özel hissetmek isteriz. Aile içinde yaşına ya da cinsiyetine bakılmaksızın her birey en başta insan olduğu için değerlidir. Değerli kardeşlerim, fikirleri, hayalleri, idealleri, duyguları önemlidir. Eşlerden biri diğerini tanımak ve anlamak istemiyorsa güvensizlik ekiyor demektir. Anne baba çocuklarını muhatap almıyor, dinlemiyor, adam yerine koymuyorsa güvenlerini kaybetmesi mukadderdir. Peygamberimizin çocuklara selam vermesi ve hatırlarını sorması, tercihlerini öğrenmek istemesi, onları tıpkı birer yetişkin gibi dine davet etmesi, saygın birer muhatap kabul etmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarla sırrını paylaşan, biat ederek kendisine bağlılıklarını ifade etmelerine izin veren, onlara özel dualar eden bir peygamber, hem çocuklara güvenmekte hem de onların gönlünü ve güvenini kazanmaktadır. Sadece derin ve sessiz bir duygu değildir güven. Aynı zamanda samimi, aynı zamanda dürüst ve yürekli davranışlardır. Korkunun azaldığı ve güven davranışlarının arttığı aileler inşa etmek, toplumun da güvenli ve sağlıklı yarınlara kavuşmasının ailede oluşan güven iklimi toplumu doğrudan etkileyecek. Evde güven ilişkisi geliştiren insanlar hayatlarına giren herkesi bu ilişki ağına dahil edecektir. Aile içinde birbirine güvenen insanlar nasıl zorluklar karşısında kenetlenmeyi, dayanmayı ve ayakta kalmayı başarıyorsa, toplum içinde aynı durum söz konusudur. Zor zamanlarda dağılmayan, parçalanmayan, tek yürek ve tek bilek olabilen bir toplumun genetik kodları, köyden kente, tek tek her bir evde yaşanan güven ilişkisine uzanır.
Dolayısıyla güvenen ve güvenilen insan yetiştirmek sadece bireyin değil toplumun ve ümmetin geleceğini de şekillendirmektir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük, sadakat, merhamet ve adalet birer hayal değildir. Bunlar sadece peygamberlere, sıddıklara, velilere has olağanüstü haller ya da geçmişte örnekleri pek çok olduğu halde bugün erişilmesi imkansız hasletler değildir. Aksine her insanın ulaşabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gereken erdemlerdir, faziletlerdir bunlar. Zaman ne kadar kötü, ortalık ne kadar güvensiz olsa da her birimize düşen görev birer mümin olarak iyiliği ilke edinmektir. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı ve İslam'ı kalbe hapsetmemiş, inanışın salt düşünce boyutunda kalmayarak davranışa da aksetmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de İnsanların canlarını ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Hadis-i şerifi böyle bir öğretinin zirvesidir değerli kardeşlerim. Mümin ve Müslüman hakkında bu kadar net bir nebevi tasvir bulunduğu halde ailelerimizde bilhassa kadının, çocuğun ve yaşlının kendisini emniyet içinde hissetmemesi ise çok acı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, güvenilir olmak her müminin ayrılmaz vasfı olmak durumundadır. Ve her mümin güvenilirliği önce ailesinde yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Ailemizin özünden, sözünden emin olduğumuz, samimiyetine inandığımız, merhametine bel bağladığımız İnsanlardan oluşması için gayret sarf etmeliyiz. Önce kendimizi güven testine tabi tutmaktan korkmayalım. Güvensizlik oluşturan hallerimizden vazgeçelim. Yalanı, dolanı, hileyi, şiddeti hayatımızdan çıkaralım. Sonra mahremiyete özenli, sırra saygılı, dedikodu ve fitneden uzak, güvenilir bir ilişki tarzını ailemizde yerleştirelim, öğretelim inşallah. Çocuklarımızın güveni bizimle tatması, özgüvenli yetişmesi ve güvenilir insan olmayı bizden öğrenmesi için emek sarf edelim. Çalışalım, uğraşalım. İmanımız ailede maddi ve manevi anlamda bir emniyet ortamı oluşturmasına vesile olduğunda El-Mü'min olan Rabbimiz de gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacaktır değerli kardeşlerim. Güvenilir olmak bir müminin, bir Müslümanın en önemli vasfı olmalıdır. Zaten iman etmek aynı zamanda iman etmek güvenilir olmaktır. İman etmek Allah'ın varlığından emin olmak, Allah'ın varlığından evrendeki düzene bakarak nizama, intizama, kusursuzluğa, matematiğe, hesaba bakarak Allah'ın varlığından emin olmaktır iman etmek. Bu imanın Allah'a yönelik anlamıdır. Ama bir de imanın varlığa yönelik anlamı vardır değerli kardeşlerim. İmanın varlığa yönelik anlamı. Yani insan yerde de varlığa karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı, akarsuya, ağaca, bitkiye, böceğe, yeşilliğe karşı güvenilir olmak zorundadır. İman ancak böyle bir durumda bütün olabilir. İmanı bütün demek, sadece Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip ona ibadet, namaz, oruç, zekat, hac bunları yapmakla tamamlanmış olmuyor. İman aynı zamanda Peygamberimizin Hira Dağı'nda
peygamberlik vazifesini aldıktan sonra Mekke'ye inmesidir. Orada Muhammedül Emin olmasıdır. Muhammedül Emin olmaktır. Yani müminler de Müslümanlar da bugün dünyada en güvenilir insan, en emin insan olmak zorundadırlar. İmanlarının tam bir iman olabilmesi için. Mümin olabilme vasıflarının üzerinde durabilmesi için imanını güven vermesi lazımdır. Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür diyor ya. İman ediyorsak, inanıyorsak, o zaman imanımızın gereği olan güvenilir olma ve Allah'a tam bir teslimiyetle iman etme, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt göstermeden ona inanma ve sonra ona inandıktan sonra yerde de güvenilir insan olmaktır iman etmek değerli kardeşlerim. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet ve merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve isteğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşteri Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirdi. Makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Hür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Hür Dikkat'le, öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Hür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzon Spor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satıya kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu 15, Konrad parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğ Amiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında, Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Saud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehir Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehir nükleer santrali çevresinin, Çuadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdikleri.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan

0: yaşanabilen aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşteri Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirdi. Makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Hür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Hür Dikkat'le öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Hür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzon Spor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satiye kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece, Atina öklü örtülü sağanak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev öklü örtülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova öklü örtülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina öklü örtülü sağanak yağışlı 16, Roma öklü örtülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna öklü örtülü sağanak yağışlı 13, Sofya öklü örtülü sağanak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova öklü örtülü sağanak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis öklü örtülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine ök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kırcaali ök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu 15, Konrad parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik ök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu ök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagos'a mevzi sağanak yağışlı 22, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Kendilerine has hususiyetleri açıklayacağımız olan bu eserlerin ana bölümleri, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Ender olarak bazı Mevlevi şairlerin şiirlerine de yer verildiği görülmektedir. Mevlevi hanelerde sema töreni esnasında mutrıp denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Eser içinde Mevlevi ayinlerinde bulunan selam bölümleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağız sizlerle. Birinci selam. Bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

Üçüncü selam. Hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönmesi ve aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır ve sevgili de yok oluştur.

dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi. Yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Deniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında, Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehr eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehr nükleer santrali çevresinin, Çoadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. V-Spor A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9.30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sati kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Panız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alan, Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar Kızılçam ve

yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun güzel türkülerini hiç ayrım yapmadan zamanımız el verdiği ölçüsünde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Programımızın tekrarı yine bu akşam 00:30'la 1 arasında dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve teknik masada Emine Ertürk Kararslan, aynı zamanda da yayın yönetmenimiz. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz, bize bu yayını sağladığı için. Dedikten sonra hemen programa geçiyoruz. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar seslendireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

0: Değerli hocam Hasan Basri Dumlu Pınar, teşekkür ederiz. Bu Salih Dündar'ın da değil mi hocam bu güzel türkü?
1: Salih Dündar'dan alınmış, evet. Ondan derlenmiş. Erzincan türküleri zaten deyişleri de bir güzel, değil mi? Erzincan bir de farklı farklı anlatımlarla önümüze geliyor. Deyişleri var. Elazığ'a yakın olması sebebiyle Elazığ kültürünün etkisinde olan eğim var. O yüzden Erzincan'ın folklorik yapısı oldukça zengin türkü bakımından. Madem zengin diyoruz, o zaman sizden de bir türkü dinleyelim. O da Erzincan olsun isterseniz.
0: Evet, buyurun. Aslında çakıştığını fark ettim ama ben de ses etmedim. Çok hoşuma gitti verdiğiniz türkü. Hazin hazin esen seher yelleri türküsünü bana vermiştiniz.
1: Bu da bir aşık malı.
0: Evet, bu da çok güzelmiş. Çakıştı ama ben söylemedim, hoşuma gittiği için.
1: Evet, aşık daimiden. Yemen Ulus seslendiriyor. Hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca diyor.

0: Yemen ulus seslendirdi hazin hazin esen seher yelleri. Hiç bülbül öter mi gül olmayınca dedi. Aşık Daimi'nin türküsüydü, değişiydi bu. Daimi'nin ne güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet hocam, üstelik son biterkenki dörtlükte sözler o kadar derin, o kadar anlamlı ki, arı gibi her çiçekten döşürsen emeğin zay olur bal olmayınca diyor. Yani o kadar derin, o kadar geniş anlatımlı ki.
0: Daimi'nin her türküsü yani, böyledir ama. Adeta nasıl söyleyeyim, ermişlerin ereği diyerek de zaten türkülerinde onu belirtir. Aklıma o dizesi geldi. Her türküsü hiç rastgele söylenmiş dizeler değildir Aşık Daimi'nin. Nurlar içerisinde yatsın. Kültürümüze böyle tabii önemli destek verdiği için.
1: Tabii çok derinliği olan türküler hepsi çok değerli.
0: Şimdi de Ankara'dan bir türkü seslendirelim. Şöyle bir Seymen havası olsun. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir türkü. Farklı farklı yöreden söylemeye çalışıyorum ki ben de örnek olsun istiyorum. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran Efe'lere aşk olsun.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Bu da çok söylenen bir türkü değildi aslında, değil mi?
1: Evet, pek söylenmez. Bunu Yağcı oğlu Efe Ağıt'ı vardır, ondan sonra söylerler.
0: Bunu söylemesi de zor aslında, akıcı ama söylemesi de zor.
1: Söylemesi, evet, biraz nefes isteyen, biraz nefes kontrolünü de iyi kullanmak lazım. Hoş bir türkü.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne söylüyoruz hocam?
1: Şimdi de sizden bir türkü alalım. Şöyle madem böyle Efe türküsü söyledik, bir beste çalışması, Türkiye ile ilgili, Türkiye'mle ilgili bir beste çalışması vardı. İstersen o anonsu da sen yap.
0: Çok severek hemen baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Türkiye'nin yoluna, tabii ki bu ülkenin ekmeğini, aşını yiyen herkes, hiçbir görüş ayrımı yapmadan herkes bu topraklara canını vermeye hazırdır her zaman.
0: Her zaman.
1: Dinliyoruz. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna diyor. Evet, dinliyoruz.

0: Yemen Ulus seslendirdi, baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Sözlerin ne kadar anlamlı değil mi?
1: Evet, çok çarpıcı. Ben de okuduğumda ve dinlediğimde çok beğenmiştim. Ben Mustafa Yıldız Doğan'a ait diye biliyordum ama öyle değilmiş. Dilaver Cebeci söz yazarı.
0: Şimdi aslında evet, Dilaver Cebeci tabii evet. Onun ağzından dökülüyor bu sözler, ancak sözlerine baktığınız zaman bu halk kültürünü ifade ediyor. Evet. Yani damıtılarak geliyor. Yani diyebiliriz ki bu artık türkü işlevini kazanmış. Sözlerine baktığınız zaman baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kırat'ımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, öyle değil mi?
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Şöyle baktığınız zaman, sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çıla çekmiş hep ninem. Pınarlardan su dolduran Eminem, mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım, değil mi? Anadolu'nun her ögesini
1: evet.
0: ifade etmiş. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm demiş. O yüzden ben diyorum ki her görüşü kapsayan bir, değil mi?
1: Kesinlikle,
0: Anadolu'yu kapsayan bir şiir bu.
1: Kesinlikle Anadolu'yu kapsayan, çok kapsayıcı ve çok böyle herkesin yüreğini cız ettirecek bir türkü.
0: Evet. O yüzden hiçbir görüşün sadece sahipleneceği bir türkü değil.
1: Hayır, bu
0: her görüşün.
1: Aynen öyle. Ben
0: yani
1: de katılıyorum sonuna kadar.
0: Bu Türkiye'yi seven herkes için geçerli.
1: Evet, vatan sevdası herkese
0: sağlık.
1: Gitsin
0: evet,
1: diyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın da bugün yine sonuna geldik. Her yöreden söylediğimizi, ifade ettiğimize göre ben son türküyü Kerkük'ten seslendirmek istiyorum. Bu türkü böyle ritmik de bir türkü. Abdurrahman Kızılay seslendirirdi.
1: Evet.
0: Ay dolanaydı, gün dolanaydı adlı türküyle veda da edelim istiyorum.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.
0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ne Sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekişti. Makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Pür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Pür Dikkat'le, öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Pür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını namağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sati kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece. Atina gökyüzü sağanak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev gökyüzü sağanak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gökyüzü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina gökyüzü sağanak yağışlı 16, Roma gökyüzü sağanak yağışlı 21, Saraybosna gökyüzü sağanak yağışlı 13, Sofya gökyüzü sağanak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova gökyüzü sağanak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gökyüzü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal gökyüzü sağanak yağışlı 19, New York gökyüzü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10 ve Washington gökyüzü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine gökyüzü sağanak yağışlı 20, Kırcaali gökyüzü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu 15, Konrad parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik gökyüzü sağanak yağışlı 21, Şumlu gökyüzü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagosa mevsim sağanak yağışlı 22, Yirne mevsim sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevsim sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevsim sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: yaşta fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KAATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında, Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KAATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehr eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehr nükleer santrali çevresinin, Çoadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sati kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

ötekilerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Antalya Korkuteli'den bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Neriman Altınlar Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü TRT İstanbul Radyosu Fahrettin Çelik'ten derlemiş. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim, hakikatli yer isen önümden geçme benim.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz bir sema havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Dida Tüfekçi, Mahmut Erdal'dan alıp Sivas Divriği'den repertuara kazandırmış. Yine dertli dertli iniliyorsun. Sarı durnam, sinen yaralandı mı? Hiç el değmeden de iniliyorsun. Sarı durnam, sinen yaralandı mı? Yoksa ciğerlerin

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Kahramanmaraş'tan bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer Sarı Söze'nin Aşık Yanık Mehmet'ten repertuara kazandırdığı bu türküyü Aysun Gültekin söylüyor. Güzel, ne güzel olmuşsun görünmeyi görünmeyi. Siyah zülfün halkalanmış.

solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Tülin Berbergil'den, Aydın Bozdağ'ın Dereköy'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İbrahim Çilingir'den derlemiş. Pazardan aldım halı, sevdiğim hurma dalı. Görenler maşallah çeksin. Kimin var böyle yâri?

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz Kütahya'dan bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten repertuara kazandırmış. Gidin bulutlar gidin, yarime selam edin. Yarim uykudaysa uykusun haram edin.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Mücella Ata'dan dinliyoruz. Bu türküyü Necat Bohara Giresun'dan derlemiş. Giresun'un evleri şima ile kaynama. Kız benimle oynadın, başkasıyla oynama.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dininden programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Burhan Gökalp, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alıp Ankara'dan repertuara kazandırmış. Kayada gezen oğlan, edası güzel oğlan, beni sana vermezler, sarı altın kazan oğlan.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Makbule Kaya. Sanatçıdan Özay Gönlüm'ün Osman Acar'dan alıp Denizli Acıpayam'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları, davulsuz gelin gitmez. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29.